bir azabın ineceğini yakında öğreneceksiniz. Biz sana insanlar için gerçeği ortaya koymak üzere kitabı indirdik. Artık kim doğru yolu izlerse kendi iyiliği için izlemiş olur. Kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin. Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? De ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp O'na varacaksınız. Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler, putlar anıldığında hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım! İhtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler, yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak, alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişti. Ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Azap size gelip çatmadan önce Rabbinize yönelip O'na teslim olun. Sonra kimseden yardım göremezsiniz. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun. Ki sonra hiç kimse Allah'a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de İslam'la alay edenler arasında yer almıştım diyerek kendi kendini kınamasın. Yahut eğer Allah bana hidayet nasip etseydi, günahtan sakınanlardan olurdum diyerek ya da azabı gördüğünde keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam diyerek hayıflanmasın. Allah ona şöyle diyecek. Hayır, vaktiyle ayetlerim sana gelmişti ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin. Büyüklük taslayıp inkarcılar arasında yer almıştın. Artık kıyamet gününde Allah

Hakkında asılsız inançlar ileri sürenleri yüzleri kararmış göreceksin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer cehennemde değil midir? İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avcundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır. Hesap kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir, onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. Gerçekleri inkar etmiş olanlar gruplar halinde cehenneme sevk edilecek, nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak, bekçileri onlara, içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi diye soracak. Onlar da evet geldi diyecekler. Ama inkarcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir. Onlara, İçinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri denilecek. Vaktiyle ululuk taslamış olanların kalacağı bu yer ne kötü. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz. Ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete diyecek. Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Meleklerin de Rablerine hamdle yüceliğini dile getirerek arşın çevresini kuşattıklarını görürsün. Böylece insanlar arasında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir ve şöyle denir. Bütün övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Mü'min, Gafir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilişi aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli hem lütfu bol olan Allah'ın katındadır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüşünüz yalnız O'nadır. İnkara sapanlardan başkası Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehre rahat rahat dolaşabilmesi,

seni yanıltmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmiyle bunların ardından gelen çeşitli topluluklar da ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam gördüler. Böylece kavminden inkara sapanlar hakkında Rabbinin verdiği "onlar artık cehennemliktir" şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenlerle onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamdle tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. İnkara sapanlara ahirette şöyle seslenilecek: siz inanmaya çağrılıp da inkar ederken Allah'ın size öfkesi şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz diyecekler. Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Bu duruma düşmenizin sebebi şudur: Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkara sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm yüce ve ulu olan Allah'a aittir. Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Haydi, inkarcıların hoşlarına gitmese de içten bir dindarlıkla yalnız Allah'a bağlanarak O'na dua edin. O'nun dereceleri yüksektir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır. Allah gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Ve Allah adaletle hüküm verir. Onların Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi işiten ve en iyi görendir. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu görmediler mi? Onlar güçleri ve yeryüzünde bıraktıkları eserler itibariyle bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Kendilerini Allah'a karşı koruyan da olmadı. Bunun sebebi peygamberleri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde bunları inkar etmeleriydi. İşte bunun için Allah onları yakalayıp cezalandırdı.
Çünkü o güçlüdür, cezası çok çetindir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Ama onlar, o bir yalancı, bir sihirbaz dediler. Musa, katımızdan verilmiş hakikati getirdiğinde, onunla birlikte olan inanmış kişilerin oğullarını öldürün, kızlarını diri bırakın dediler. Oysa inkarcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun, bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. İlahına yalvarsın bakalım kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından kaygı duyuyorum dedi. Musa ise hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin kişi şöyle dedi. Adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden ayetler getirmiştir. Eğer yalancı biri ise yalanı kendi zararınadır. Ama eğer doğru söylüyorsa size bildirip uyardığı şeyin bir kısmı başınıza gelecektir. Hiç kuşku yok ki Allah aşırılığa sapmış yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Ey benim kavmim! Bugün ülkede hakimiyeti elinde bulunduran bir toplum olarak hükümranlık sizindir. Ama eğer Allah'ın cezası başımıza gelirse ona karşı bize kim yardım edebilir? Firavunsa, ben sadece kendi bilip gördüğümü size gösteriyorum ve sizi yalnızca doğru yola yönlendiriyorum dedi. İnanan kişi de şöyle dedi. Ey kavmim! Doğrusu vaktiyle peygamberlerine karşı gruplar oluşturmuş eski toplulukların yaşadıkları felaketlerin benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Allah asla kulları için zulmü istemez. Ey kavmim! Sizin hakkınızda insanların çığrışacağı günden korkuyorum. Öyle bir gün ki arkanızı dönüp kaçarsınız ama sizi Allah'tan kurtaracak hiçbir güç bulamazsınız. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola yönlendirebilecek bir güç yoktur. Daha önce Yusuf da size açık kanıtlar getirmişti. Ama onun size getirdikleri hakkında da hep kuşku içinde oldunuz. Nihayet o vefat edince artık Allah ondan sonra kesinlikle hiçbir elçi göndermeyecek dediniz. Aşırılığa sapmış, kuşkulara boğulmuş kişiyi Allah işte böyle şaşırtır. Onlar kendilerine ulaşmış kesin bir kanıt olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişirler. Bu tutum gerek Allah yanında gerekse inananlar yanında büyük bir nefrete sebep olur. Allah kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun, ey Haman dedi, bana yüksek bir kule inşa et. Belki bazı yollara, göklerin yollarına ulaşırım da bu sayede Musa'nın ilahını görebilirim. Doğrusu onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum. İşte böylece yaptığı çirkin iş Firavun'a güzel göründü ve doğru yolu bulması engellendi. Firavun'un tuzağı hüsrandan başka bir sonuç doğurmadı. Mümin kişi sözlerine şöyle devam etti. Ey kavmim! Bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim! Bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir. Ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır. Kim bir kötülük yapmışsa sadece o kötülüğünün miktarınca ceza görecektir. Kim de erkek olsun kadın olsun inanmış bir kişi olarak
dünya ve ahirete yararlı iş yapmışsa, işte böyleleri de cennete girecekler. Orada kendilerine hesapsız nimetler verilecektir. Ey kavmim, nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz bana Allah'ı inkar etmem, hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım şeyleri ona ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz. Bense sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki siz beni bu dünyada da öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Kuşku yok ki dönüşümüz Allah'adır ve hakikat çizgisinden sapanlar, işte onlar cehennemliktir. Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Ben durumumu Allah'a havale ediyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Nihayet Allah onların kurdukları kötü tuzaklardan bu kişiyi korudu. Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti. Bu azap onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın denilecek. Ateşin içinde birbirleriyle çekişirken zayıflar büyüklük taslamış olanlara, "Vaktiyle biz size uymuştuk, şimdi bu ateşin hiç olmazsa bir kısmından bizi kurtarabilir misiniz?" dediklerinde büyüklük taslayanlar şöyle cevap verirler: "Doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Artık Allah kulları arasında hükmünü vermiştir." Ateşte bulunanlar cehennemdeki görevlilere, "Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin," diye seslenirler. Görevliler, "Peygamberleriniz size açık kanıtlar getirmemiş miydi?" diye sorarlar. "Evet, getirmişti," cevabını verirler. O zaman görevliler, "Yalvarın durun şimdi ama inkarcıların yalvarmaları boşunadır," derler. Elbette biz hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lanet onlaradır. Kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir. Andolsun biz Musa'ya hidayet vermiş, İsrailoğullarını da akıl izan sahipleri için bir yol gösterici ve hatırlatıcı olmak üzere gelen kitaba mirasçı kılmıştık. Resulüm, sen şimdi sabret. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince, onların içlerindeki hedefine asla ulaştıramayacakları bir büyüklenme duygusundan başka bir şey değildir. Öyleyse sen Allah'a sığın. Kuşkusuz her şeyi işiten, gören yalnız O'dur. Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Görenle görmeyen bir olmaz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanla kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz? Kıyametin vakti mutlaka gelecek. Bunda kuşku yok. Ama İnsanların çoğu buna inanmıyor. Rabbiniz şöyle buyurdu: "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez."
İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yok. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler, işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yücener yücesidir. O diridir. Ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alak aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O, sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der, O da oluverir. Görmez misin Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanları? Gerçeklerden nasıl da uzaklaştırılıyorlar? Kitabın ve elçilerimize gönderdiklerimizin asılsız olduğunu savunanlar, evet onlar ileride gerçeği anlayacaklar. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirlerle şiddetli ateşe sürüklenirler. Ardından da ateşte yakılırlar. Sonra onlara, vaktiyle Allah'ın dışında ilahi nitelikler yüklediğiniz şeyler şimdi nerede denir? Bizi bırakıp kayboldular. Meğer vaktiyle gerçek bir varlığa tapmıyormuşuz derler. İşte Allah inkarcıları böyle şaşkın ve çaresiz bırakır. Bu duruma düşmenizin sebebi, dünyadayken haksız olarak böbürlenmeniz ve şımarmanızdır. İçinde ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin içeri. Büyüklük taslayanların kalacakları yer ne kötü. Sen şimdi sabret. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Muhakkak ki biz onlara vaktiyle bildirip uyarıda bulunduğumuz şeylerin bir kısmını ölmeden sana göstereceğiz. Bir kısmını da görmeden seni vefat ettireceğiz. Ama onlar da sonunda bize dönecekler. Senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez. Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur ve ilahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır. Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca onlar üzerinde ulaşırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size kanıtlarını gösteriyor. Allah'ın kanıtlarının hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi? Onların sayısı bunlardan daha çoktu, daha güçlülerdi. Yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı. Yine de kazandıkları onları kurtaramadı. Elçileri onlara açık seçik kanıt

artık inkârcılar hüsrana uğramışlardır. Fussilet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin. Ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. De ki, arzı iki devirde yaratanı inkar edip, ona başkalarını ortak mı koşuyorsunuz? O, yaratıcı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu. Orayı bereketli hale getirdi. Gerekli besinlerini orada bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere uygun ölçülerle yarattı. Bütün bunlar dört devirde oldu. Dahası o, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti. Ardından ona ve arza, isteyerek veya istemeyerek varlık sahnesine gelin buyurdu. İsteyerek geldik dediler. Böylece onları iki evrede yedi gök olarak yarattı. Her göğe işlevini ilham etti. Biz yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani onlara peygamberler gelip ikna etmek için her yolu deneyerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Ama onlar, Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderirdi. Bu durumda biz sizinle gönderilen şeyin gerçek olduğunu kabul etmiyoruz dediler. Anılan Ad kavmi yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabıysa daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud kavmine gelince, onlara doğru yolu gösterdik. Ama körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Nihayet kendi yapıp ettiklerinin sonucu olarak alçaltıcı bir yıldırım azabı yakalayıverdi onları. İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Allah düşmanlarının ateşe doğru sevk edilecekleri gün, öncekileriyle, sonrakileriyle onların hepsi bir araya getirilir. Nihayet oraya geldiklerinde, vaktiyle yaptıklarından dolayı kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine, niçin aleyhimize şahitlik ettiniz diye sorarlar. Her şeyi konuşturan Allah bizi de

konuşturdu derler. İlk önce sizi o yarattı. Şimdi de yine ona dönüyorsunuz. Vaktiyle siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de dirilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi mahvetti. Sonunda kaybedenlerden oldunuz. Artık dayanabilirlerse kalacakları yer ateştir. Kendilerine yeni bir fırsat verilmesini talep etseler de bu talepleri kabul edilmez. Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır. İnkarcılar dediler ki, bu Kur'an'a kulak vermeyin, okunurken gürültü yapın, belki bastırırsınız. O inkara sapanlara mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüne denk bir şekilde cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası. Ateş. Ayetlerimizi inatla inkar etmelerinin cezası olarak orası onların sonsuza kadar kalacakları yer olacaktır. İnkara sapmış olanlar şöyle diyecekler. Rabbimiz, bizi saptıran şu cinleri ve insanları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki herkesten daha çok aşağılanmış olsunlar. Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar. İşte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin. Size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sal. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Şayet kibirlerine yediremezlerse, bilsinler ki Rabbinin katında bulunanlar, bıkıp usanmadan, gece gündüz onu tesbih etmektedirler. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O, yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkar edenler cezalarını görecekler. O, gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O,

0: hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana, senden önceki peygamberler için söylenenlerden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir, hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Biz vaktiyle Musa'ya kitabı indirmiştik. Ama onda da ihtilafa düşülmüştü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, haklarında hüküm kesinleşmişti bile. Onun hakkında gerçekten koyu bir kuşku içindedirler. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin, kullarına asla haksızlık etmez.
1: Zümer Suresi 32-75. Ayetler, Mü'min Suresi ve Fussilet Suresi 1-46. Ayetlerin yer aldığı 24. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: ربكم صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kulu Allah katında değerli kılan duadır. Allah, tövbe ve iman edip, salih ameller işleyenlerin kötülüklerini iyiliğe çevirir. Çünkü onlar Allah'ın emrine uymuş ve şöyle dua etmişlerdir. Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar bağışla. Bizi müttakilere önder kıl. Bu davranışları sayesinde onlar cennetin en yüksek makamında ağırlanacaklardır. Bütün bu nimetler de kulun samimi bir kalple Rabbine yalvarması sebebiyledir. Kula verilen bu değer de Peygamberimizin ifadesiyle ibadetin özü olan dua sayesindedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, kulların Allah Teala katındaki değeri ona boyun eğip yalvarmalarına bağlıdır. Almamız gereken ikinci mesaj, kim Allah Teala'dan istemezse Allah ona gazap eder. Almamız gereken son mesajsa, dua başlı başına bir ibadettir. Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Furkan Suresi 71 ila 77. ayeti kerimeler.

kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet, bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa, Allah size ne diye değer versin ey inkârcılar? Siz onun dinini yalan saydığınız için, bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'ın temel konuları.
1: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı yine sizlerle paylaşacağız. ...25. cüzde Fussilet suresinin son kısmıyla Şura, Zuhruf, Duhan sureleri ve son sayfası hariç Câsiye suresinin tamamı bulunmaktadır. Önceki cüzde bulunan Zümer suresinden itibaren Hamim ile başlayan sureler bu cüzde de devam etmektedir. Şura, Zuhruf, Duhan ve Câsiye sureleri. Sanki bununla bir toplu mesaj verilmekte ve konu birliği aktarılmaktadır. Hamim ile başlayan 7 sureye Hamim sureleri de denilmektedir. Buna göre 25. cüzdeki temel konular şunlardır. İlk konumuz peygamberlerin insanlarla diyaloğu. Bu cüzdeki Şura suresinde kitabın toplumları değiştirici misyonuyla ilgili olarak peygamberlerin mücadeleleri ve kavimleriyle olan iletişimleri, diyalogları aktarılmaktadır. İkinci başlığımız tevekkül ve dua. Zuhruf suresinde ise Allah yolundaki bir hayatta yani mücadelede Allah'a tevekkül ve dua konusu gündeme getirilmekte, dünya hırsına kapılan Hazreti İbrahim kavmi, Musa ve İsa peygamberlerin dünyaya aldanan kavimleriyle mücadeleleri anlatılmakta ve Muhammed ümmetine bu konuda dikkatli olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Üçüncü mesajsa kıyametin dehşeti. Duhan suresinde ise Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği bildirilmekte, sonra kıyamet konusuna geçilmektedir. Sanki iki gün ve gece arasındaki farka burada dikkat çekilmekte. Birisi Kur'an'ın indiği mübarek gün gece, diğeri de kıyametin başlangıcı olan dumanlı gün, gece, duhan ve sonundaki hesap günleri. Bundan sonra peygamberlere savaş açanlar bağlamında Hazreti Musa ve Firavun'un mücadelesi hatırlatılmakta ve safların belirlenmesi gerektiği mesajı verilmektedir. Bunu diriliş ve ahiretle ilgili ayetler takip etmektedir. Bu cüzde ayrıca Câsiye suresi bulunmaktadır. Câsiye suresinde vahiy insan ilişkisi ve vahiy karşısındaki insanların davranış biçimleri anlatılmakta, sonra vahye itaat etmeleri ve boyun eğmeleri istenmektedir. Dünyada Allah'a itaat etmeyenlerin kıyamet ve ahiret günü korkudan diz çöküp boyun eğecekleri, yani Câsiye ve Allah'a hesap verecekleri hatırlatılmaktadır. Dünyada itaat edenlerin ise ahirette güzel bir şekilde cennete girecekleri bildirilmektedir. Sure, göklerde ve yerde bütün azamet, ululuk ona aittir. Yalnız o, izzet ve hüküm sahibidir. Ayetiyle tamamlanmaktadır. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Yarın 26. cüzden 3 konuyu sizlerle buluşturacağız. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: ...25. cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Fussilet Suresi 47-54. ayetler, Şura, Zuhruf, Duhan sureleriyle Câsiye Suresi 1-32. ayetler yer almaktadır.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatıp çıkar, ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah'ın onlara, ilahlıkta bana ortak saydıklarınız nerede diye seslendiği gün, sana açıkça söyleyelim. İçimizde sana ortak bulunduğuna dair bir tanık yok derler. Artık daha önce taptıkları şeyler onları terk edip kaybolmuş, kendileri de kaçıp kurtulacakları bir yer bulunmadığını anlamışlardır. İnsan iyi şeyleri istemekten usanmaz. Başına bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsiz ve karamsardır. Uğradığı bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir nimet tattırsak mutlaka şöyle diyecektir: bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum. Ama dönüp Rabbime varacak olsam bile onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim. Biz inkara sapanlara neler yaptıklarını mutlaka açık seçik bildireceğiz ve onlara kesinlikle ağır bir ceza tattıracağız. Ne zaman insanoğluna bir lütufta bulunsak arkasını dönüp uzaklaşır. Başına bir kötülük geldiğinde de uzun uzadıya yalvarıp yakarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur'an Allah katından gelmiş, siz de onu inkar etmişsiniz. Bu durumda böylesine kesin bir çatışma içine düşenden daha sapkın kim olabilir? Kur'an'ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanıklık etmesi onlar için yeterli değil midir? Bilesin ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacakları konusunda kuşku içindedirler. Kesinlikle unutulmamalı ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Ayn, Sin, Kaf. Aziz ve derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamdle dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi biliniz ki bağışlaması ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat o kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerin ise ne bir velisi arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir ve O'nun gücü her şeye yeter. Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte O Allah benim Rabbimdir. Yalnız O'na güvenip dayanmışımdır ve daima O'na yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. Ona benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Çünkü O her şeyi bilmektedir. O, Nuh'a buyurduklarını,
sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki o dini ayakta tutasınız, o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğruya iletir. Onlar, yani peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra, Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyamet vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki, kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır, dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur. Kim ahiret kazancını isterse, onun bu kazancını artırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için mi din yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarsa cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden akrabalık sevgisinden başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. Kullarının tövbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O'dur. İman edip rızasına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lütfundan onlara fazlasını veren de O'dur. İnkarcılara gelince, onlar için çetin bir azap vardır. Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ama O dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü O kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir.
İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Gerçek dostu ve koruyucu, her türlü hamde layık olan da O'dur. Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması O'nun kanıtlarındandır. O, dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir. Başınıza gelen her musibet, kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde O'nun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler de O'nun kudretinin kanıtlarındandır. O dilese rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder. Birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince onlar aleyhine bir yol tutulamaz. Kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir. Allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa artık onun bir velisi olmaz. Azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin geri dönmenin bir yolu yok mu diye feryat ettiklerini göreceksin. Yine ateşe atılırlarken onların aşağılanmaktan ötürü başları eğik halde göz ucuyla etrafa baktıklarını göreceksin. İman edenler de gerçek anlamda kayba uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem kendilerine uyanları ziyan edenlermiş meğer diyecekler. İyi bilinmeli ki zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah'a karşı kendilerine yardım edebilecek dostları yoktur. Allah sapkınlığıyla baş başa bırakmışsa onun için artık kurtuluşa çıkan bir yol da yoktur. Allah'ın hükmü gereği geri çevrilemez olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir inkar yolu vardır. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse bil ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Şu bir gerçek ki biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman ona sevinir. Yapıp ettiklerinden ötürü başlarına bir fenalık geliverse, o zaman da insan pek nankör olur. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir, dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşerle Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle
dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu, göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu göstermektesin. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır. Zuhruf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki, anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Kuşkusuz o, katımızdaki ana kitaptadır. Çok yücedir, hikmetle doludur. Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye, biz de sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamberle alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır. Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan odur. Gökten ölçülü olarak su indiren de odur. Onunla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları sizin için var eden de odur. Var etti ki sırtlarına binesiniz. Sonra üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunu bize boyun eğdiren Allah noksanlardan münezzehtir. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Kimi kullarını onun bir parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankör. Yoksa o yarattıkları arasından kızları kendisine saydı da erkek çocukları size mi ayırdı? Onlardan biri kız çocuğuyla müjdelenince öfkeye kapılarak yüzü mosmor olur. Mücadelede başarısız olarak ömrünü süslenmekle geçirecek olan kız çocuğu mu diye öfkeyle sorar. Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Yoksa yaratılışlarına tanık mı oldular? Tanıklıkları kaydedilecek ve bundan sorguya çekileceklerdir. Rahman dileseydi biz onlara ibadet etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Yalnızca boş bir iddiada bulunuyorlar. Yoksa bundan Kur'an'dan önce kendilerine bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır hayır. Onların dedikleri şundan ibarettir. Biz babalarımızı bir inanç üzerinde bulduk. Elbette biz onların izlerinden giderek doğru yolu buluruz. Aynı şekilde senden önce de hiçbir topluluğa bir uyarıcı göndermedik ki topluluğun zevk-ü sefaya dalmış kesimi şöyle demiş olmasınlar: biz atalarımızı bir inanç üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz. Size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirsem de mi diye sordu. Onlar da biz sizin getirdiğiniz mesajı inkar ediyoruz cevabını verdiler. Onlara hak ettikleri cezayı verdik. Gerçeği yalan sayanların sonlarına nasıl olduklarına bir bak. Bir zamanlar İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti: ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaratan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir. Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi.
Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarınıysa gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz, dediler. Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya, diye de eklediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçip bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek tip bir topluluk haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine her biri gümüşten tavan, yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler yapardık. Ayrıca evleri için kapılar, üzerlerinde yaslanıp istirahat edecekleri koltuklar yapar, altınla da süslerdik. Ama bunların hepsi dünya hayatı.

hayatına ait geçici faydalardan ibarettir. Rabbinin katında ahiret mutluluğuysa takva sahiplerine mahsustur. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. Kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar. Sonunda o kişi bize gelince şeytana hitaben, "Keşke seninle aramız doğuyla batı kadar uzak olsaydı," der. Ne kötü arkadaş. Zulmederek hak ettiğiniz için çekmekte olduğunuz azapta ortak olmanız bugün size bir fayda sağlamayacaktır. Sen sağıra duyurmak veya köre yahut apaçık sapkınlık içinde bulunan kimseye yol göstermek mi istiyorsun? Ya seni alıp götüreceğiz, onlara da hak ettikleri cezayı vereceğiz yahut kendilerine yapacağımızı söylediğimiz şeyi sana göstereceğiz. Onlara dilediğimizi yapabiliriz. Artık sana vahyolunan kitaba sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru yoldasın. O kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır. Yakında sorgulanacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım. Rahman'dan başka tapılacak ilahlar belirlemiş miyiz? Musa'yı mucizelerimizle destekleyerek Firavun ve çevresine gönderdik. Onlara "Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim," dedi. Onlara mucizelerimizi gösterince bunlara gülüverdiler. Oysa kendilerine gösterdiğimiz her mucize bir diğerinden daha büyüktü. Peki yanlış yoldan dönerler diye kendilerini felaketlerle sarstık. Bunun üzerine şöyle dediler: "Ey büyücü, Rabbinin seninle sözleşmesine uygun olarak bize dua et. Artık biz doğru yola döneceğiz." Dua sebebiyle onların başından felaketi uzaklaştırınca bir de bakıyorsun sözlerinden dönüveriyorlar. Firavun kavmine seslenerek şöyle dedi: "Ey milletim, Mısır'ın mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında akmıyor mu? Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan aciz adamdan daha iyi değil miyim? O bir peygamberse, kendisine altın bilezikler indirilse yahut dizi dizi melekler onunla birlikte gelseler ya." Firavun bu konuşmalarla halkının aklını çeldi. Hemen ona boyun eğdiler. Onlar zaten yoldan çıkmış bir topluluktu. Bize karşı öfkelendirici davranışlarını sürdürünce onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini suya gömdük. Onları arkadan gelecek diğerlerinin geçmişi ve ibretlik örneği kıldık. Meryem'in oğlu misal olarak zikredilince senin kavmin bundan dolayı hemen yaygarayı basıyorlar. "Bizim ilahlarımız mı iyi yoksa o mu?" diyorlar. Bu karşılaştırmayı sırf sana karşı çıkmış olmak için yapıyorlar. Onlar gerçekten inatçı bir muhalefet. İsa kendisine lütuflarda bulunduğumuz ve İsrailoğullarına ilahi kudretin örneği kıldığımız bir kuldur ancak. İsteseydik sizin yerinize yeryüzünde egemen olacak melekler yaratırdık. Bilin ki o kıyamete ait bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyin ve bana tabi olun. Bu dosdoğru yoldur. Şeytan sizi sakın doğru yoldan engellemesin. O sizin apaçık düşmanınızdır. İsa sağlam kanıtlarla geldiğinde şöyle dedi: "Size hikmeti getirdim ve anlaşmazlığa düştüğünüz bazı konuları açıklamaya geldim. Allah'a itaatsizlikten sakının ve bana uyun. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur." Gruplar aralarında anlaşmazlığa düştüler. Haksızlığa sapanların elem verici bir günün azabından çekecekleri var. Bütün yaptıkları kendileri farkında bile olmadan kıyametin ansızın kopmasını beklemekten ibaret. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar dışında
Dostlar bile o gün birbirinin düşmanıdır.

Ey kullarım! Ayetlerimize iman edenler ve emirlerimize boyun eğenler! O gün size korku yoktur. Üzüntü de çekmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz muhteşem bir şekilde karşılanıp ağırlanmak üzere cennete girin. Orada altın tepsiler ve bardaklar cennetliklerin çevrelerinde dolaştırılacaktır. Orada canların istediği, gözlerin zevk aldığı her şey vardır. Ve siz orada sonsuza kadar kalıcısınız. İşte bu, yapıp ettiklerinizle girmeyi hak ettiğiniz cennettir. Orada sizin için çeşitli meyveler vardır. Onlardan afiyetle yersiniz. Günaha batıp kalmış olanlar kuşkusuz cehennem azabında devamlı kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve kurtuluştan ümit kesip susacaklar. Biz onlara haksızlık etmedik. Kendilerine haksızlık edenler onlardır. Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin diyecekler. O da burada kalıcısınız cevabını verecektir. Şüphesiz size gerçeği bildirmiştik. Fakat çoğunuz o gerçeği kabul etmek istemediniz. Onlar bir şeye kesin karar verdilerse biz de vermişizdir. Yoksa onlar gizlediklerini ve fısıldaştıklarını bizim işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır. Doğrusu şudur ki onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydediyorlar. De ki, Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek hakka tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk dediğini de biliyor. Onları bırak ve sizinle kavgam yok de. Yakında bilecekler. Duhan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gece bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitir ve bilir. Ondan başka ilah yoktur. Hayat verir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, önceden gelip geçmiş ecdadınızın da Rabbidir. Gerçek buyken onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz üzerimizden azabı kaldır. Bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kendilerine apaçık bir elçi geldiği, sonra ondan yüz çevirerek, bu kendisine bazı şeyler öğretilmiş bir deli dedikleri halde, onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar? Biz azabı biraz hafifleteceğiz. Kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. Amansız bir şekilde yakaladığımız gün, yaptıklarının cezasını hakkıyla vereceğiz.''

sonuç alamayınca Rabbine, bunlar günaha batmış bir topluluk diye arz-ı hal etti. Rabbi şöyle buyurdu: kullarımı gece harekete geçir, kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Geride nice bahçeler, su kaynakları, ekili ürünler ve iyi bir konum, vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar. İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik. Onlar için ne gök ağladı ne de yer. Kendilerine aman da verilmedi. Gerçekten İsrailoğullarını aşağılayıcı bir azaptan, Firavun'un işkencesinden kurtarmış olduk. O haddi aşan, bunları bilerek çağdaşları olan diğer topluluklara göre seçkin kıldık. Ve onlara kendileri için apaçık imtihan içeren mucizeler verdik. Onlar kesin bir dille şunu söylüyorlar: bu iş bizim ilk ve son olarak ölüp gitmemizden ibarettir. Biz artık yeniden diriltilecek değiliz. Siz doğru söylüyorsanız ölmüş babalarımızı geri getirin. Bunlar mı güçlü, Tübba'nın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helak ettik. Çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık. Fakat çoğu bunu bilmez. Yargı günü hepsinin belirlenmiş günüdür. O gün hiçbir dostun dostuna bir faydası dokunmaz. Onlar başka yerden de yardım görmezler. Ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah izzet ve rahmet sahibidir. Zakkum ağacı günahkarın yiyeceğidir. O karınlarda fokurdayan su misali kaynayan bir tortu gibidir. Görevlilere şöyle denir: o günahkarı yakalayıp cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstünden kaynar su dökerek cezalandırın. Tat bakalım. Zira sen aklınca güçlü ve itibarlısın. İşte bunlar sizin şüpheyle karşıladığınız şeyler. Deyin. Allah'a itaatsizlikten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya, ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. Orada ilk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Câsiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Göklerde ve yerde inananlar için önemli işaretler vardır. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı diğer kımıldayan canlılarda bilenler için deliller mevcuttur. Gece ve gündüzün yer değiştirmesinde, Allah'ın gökten indirdiği rızıkta, yağmurda, ki onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir, rüzgarları çeşitli yönlerden estirmesinde, düşünenler için alınacak dersler vardır. İşte şunlar sana gerçekten okuduğumuz ayetlerdir. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra buna değil de hangi habere inanacaklar? Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitip de sonra büyüklenerek işitmemişçesine inkarda ısrar eden her bir günahkar iftiracıya yazıklar olsun.

0: Bu sebeple göreceği ağır azabı ona bildir. Ayetlerimiz hakkında bir parça bilgi sahibi olunca hemen onu alay konusu yapmakta. İşte bu gibiler için alçaltıcı bir azap vardır. Önlerinde cehennem. Ne dünyada elde ettiklerinden ne de Allah'ı bırakıp sırtlarını dayadıkları dostlardan kendilerine bir fayda erişir. Onların nasibi büyük bir azaptır. Bu Kur'an bir doğru yol rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler içinse en şiddetlisinden elem verici bir azap vardır. Buyruğuyla içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve şükredesiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de, Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Biz şüphesiz İsrailoğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bu konuda ilahi vahye dayalı bir yola koyduk. Onu izle. Bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da itaatsizlikten sakınanların dostudur. Bu kitap İnsanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Yoksa kötülüğe gömülüp kalanlar, hayatlarını ve ölümlerini eşit olarak iman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarınki gibi mi yapacağımızı zannediyorlar? Verdikleri hüküm ne kötü. Halbuki Allah, gökleri ve yeri, ciddi amaçlarla ve hiçbiri haksızlığa uğramaksızın herkesin hak ettiğine göre karşılık görmesi için yarattı. Arzularını ilah yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek? Düşünmüyor musunuz? Bir de şöyle demektedirler. Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece boş iddiada bulunuyorlar. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, doğru söylüyorsanız atalarımızı geri getirin demekten başka bir delil ileri süremiyorlar. Onlara şöyle de, Allah sizi hayata getirecek, sonra öldürecek, sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirecek. Bunda kuşku yok ama insanların çoğu bilmez. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Kıyamet vakti geldiğinde, işte o gün, hakkı bırakıp batıla sarılanların zarar ettiği ortaya çıkacaktır. Bütün toplulukları diz çöküp boyun eğmiş olarak göreceksin. Her topluluk kendine ait defterin başına çağrılacak. O gün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Bu size gerçeği söylemekte olan kitabımızdır. Biz bütün yaptıklarınızı kaydetmekteydik denilecek. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan, Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Hakkı inkar edenlere gelince şöyle denilecek. Ayetlerim size okunmuyor muydu? Ama siz kibre kapıldınız ve günaha batmış bir topluluk oldunuz. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet konusunda da bir kuşkuya yer yoktur denildikçe, kıyamet nedir bilmiyoruz. Biz bu konuda tahminde bulunmanın ötesinde bir şey yapamayız. Kesin bir bilgiye sahip değiliz dediniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Fussilet suresi 47-54. Ayetler, Şura, Zuhruf, Duhan sureleriyle Câsiye suresi 1-32. Ayetlerin yer aldığı 25. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren: Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif.
3: Metin Çakar. Araf Suresi 85 ila 87. ayetler.

0: Kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz, bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip, Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grupta inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 59. Ayet.
2: Eûzu

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kur'an ve sünnet hakemdir. Kulluk, Allah ve Resulünün bildirdiği ölçülere uymaya bağlıdır. Ne var ki bu ölçüler daha çok genel olup, kıyamete kadar gerçekleşecek her olayın ayrıntılı hükmünü vermemektedir. Bu ölçüleri anlamak ve bunlardan yola çıkarak herhangi bir meselenin hükmünü ortaya koyabilmek, bir maharet gerektirmektedir. İslam'ın temel kaynaklarından hüküm çıkarabilecek alimler yanında, hükümleri uygulayacak ve yönetimi

sağlayacak kişilere de ihtiyaç vardır. Yüce Allah, Müslümanlar arasındaki yetkililere de itaat edilmesini emretmektedir. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, problemler Kur'an ve sünnet ilkeleri ışığında çözülür. Bir diğer mesaj da, meşru ve doğru işlerde yöneticilere uymak gerekir.

Aşr-ı Şerif. Ahmet Bilal Erdem. Nisa suresi 51 ila 59. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı, insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna

da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka yenisiyle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Numan Akbaş. Hadid Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir, hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iman.
1: Allah Teala Nisa suresinin 174. ayetinde şöyle buyuruyor.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Allah, insanoğluna iyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı ayırt edecek bir akıl vermiştir. Ayrıca dünyada ve ahirette huzuru elde etmesi için kulunu ilahi kitaplar ve peygamberlerle desteklemiştir. Kur'an-ı Kerim en son indirilen ilahi kitaptır. Cebrail aleyhisselam aracılığıyla Hazreti Muhammed'e Arapça olarak indirilmiştir. Yazılı bir metin halinde bir kitap olarak günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir ve kıyamete kadar hiçbir değişikliğe uğramayacağını Allah Teala şöyle haber vermiştir. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sevap elde edilen yegane kitaptır. Hem lafzı hem de manası ilahidir, yani Allah'a aittir. Bu sebepledir ki hiçbir kişi onun bir benzerini getirememiştir, getiremeyecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i sadece bir kişiye veya bir millete değil, tüm insanlığa, yalnızca bir çağı aydınlatmak üzere değil, kıyamete kadar gelecek tüm çağları aydınlatmak üzere indirmiştir. Böylece Cenab-ı Hak, apaçık bir aydınlık kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i göndermekle kullarına karşı çok büyük bir iyilikte bulunmuştur. Cenab-ı Hak hem kendisinin hem de kullarının memnun olacağı hayat tarzını Kur'an'da haber vermiştir. Kişi dünyasını aydınlığa ulaştırmayı ve Allah'ın hoşnut olduğu yoldan sapmamayı arzu ediyorsa, hangi dönemde yaşarsa ve nerede olursa olsun Kur'an'a tabi olmalı ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem temiz yaşamını kendi hayatına aktarmalıdır. İşte o vakit insan inkarcılığın ve cehaletin karanlığından kurtulacak, imanın ve ilmin aydınlığına ulaşacaktır.
2: 40 ayette iman.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ali Derman. İsra Suresi 11 ila 15. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Kamer Suresi 22. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Serlevha Ayetler. Enbiya Suresi 34. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Her canlı ölümü tadacaktır. Müşrikler, Hazreti Muhammed'in kendileri gibi yiyen, içen, gezen, konuşan bir insan olması nedeniyle peygamber olamayacağını

0: Ayetten almamız gereken birinci mesaj, peygamber de olsa insan için ölüm kaçınılmaz bir sonuçtur. Bir diğer mesajsa ebedilik duygusu ancak ahirete imanla karşılık bulur.
1: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Enbiya Suresi 30 ila 35. ayeti kerime.

0: İnkar edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Ahmet Güler. Nebe Suresi 31 ila 40. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar O'nun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Eşrefi Mahlukat, İnsan. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. İsra Suresi 70. Ayet. Bu ayeti kerimede insanın yaratılmış diğer canlılara üstünlüğü bizzat onu yaratan tarafından bildirilmiştir. Kerramna ve faddalna fiilleri üstünlüğü göstermekte, müfessirler bu üstünlüğü kendisine eller ve ayaklar verilmesi, elleri vasıtasıyla yiyip içmesi, diğer yaratıklara karşı hükümle saltanat sahibi olması ve diğerlerinin onun hizmetine verilmesi şeklinde açıklamaktadır. Bu üstünlük ona verilen nimetlerle olduğu gibi yüklenen sorumluluklarla da ortadadır. İnsana nimet ve külfetlerle geçireceği dünyadan sonra hesabını vermek zorunda olduğu bir hayat ikram edilmiş, kendisine varlık bahşedildiği için de bir sınava tabi tutulmuştur. İnsanın iyiyi kötüden ayırmaya başlamasından ölümüne kadar devam eden bu sınav süresince sorumluluklarının farkına varması ve bu süreyi iyi işler yaparak geçirmesi zorunludur. Allah'ın insanı yaratacağını meleklere bildirmesinden söz eden ayete göre insan, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, yeryüzünün yöneticisi olarak yaratılmıştır. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Bakara Suresi 30. Ayet. Halife, bir kimsenin yerine geçen, onu temsil eden kimse demektir. Allah'ın halifesi olmak, yeryüzünde adaletle hükmetmek, yeryüzünü imar etmek, hesap gününü unutmamak gibi yükümlülükleri kapsar. Halife, kendisine verilen görevleri onun yerine kullanan kişidir. Malik, sahip değildir ve kendisine verilenin dışında bir gücü yoktur. Bu nedenle kendi istediklerini yapma hakkına sahip değildir. Onun görevi Rabbinin isteklerini yerine getirmektir. Her zorlukla beraber iki kolaylığın olması, Allah'ın darda kalanın duasına icabet etmesi, sıkıntıları gidermesi, insana bu sorumluluğu yüklerken onu belli meziyetlerle donattığını, görevini yerine getirirken karşılaşacağı zorlukları Allah'ın desteğiyle aşabileceğini dile getirmektedir. Bu önemli görev, insanın unutkanlık, dünya nimetlerine gereğinden fazla bağlılık, kibir, şükürsüzlük, acelecilik ve benzeri zaafları yüzünden kesintiye uğrayabilir. O bu özelliklerinden dolayı bazen kendini, bazen Rabbini unutacak kadar ileri gider. Sonuçta insan ismiyle müsemmadır. İnsan kelimesi nisyandan gelir ve insanın unutkan bir varlık olduğunun altını çizer. İbni Abbas'a dayandırılan bir rivayete göre insan kelimesinin aslı insiyandır ve bu ismi almasının nedeni insanın Yüce Allah'ın kendisiyle yaptığı anlaşmayı unutmasıdır. Onun aklını, malını, sağlığını, zamanını kaybetmesine sebep olan alışkanlıkları ve bağımlılıkları da böyle nisyan dönemlerinin sonucudur. Ruhu doyurmadığı zaman insanın başına gelebilecekleri tahmin etmek çok da güç değildir. Bağımlılık bir kimseye veya şeye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olmak demektir. Bu durum ister Allah'ın Kur'an'da rics, pislik ve şeytanın ameli olarak isimlendirdiği içki, kumar gibi alışkanlıklar olsun, isterse modern dönemde ortaya çıkan sosyal medya bağımlılığı olsun, hem dünya hayatını ve temsilcilik yönünü tehdit etmesi, hem de korumak zorunda olduğu emanetleri bakımından insan için tehlike arz etmektedir. Kişiliği şekillendiren aidiyetler dinle beslenmemişse, İyilik, kötülük, kâr, zarar, güzel, çirkin ve benzeri kavramlar her insanın kendi dünyasına terk edilmişse, yani bütün bunlar için ortak din dilinden yararlanılmamışsa, insanın zarara uğraması kaçınılmazdır. Din, aklı, canı, malı, nesli korumayı emrederken, insanın bütün zayıf yönlerini gözetmekte, onun zarara uğramasına engel olacak sınırlar çizmektedir. Hududullah adı verilen bu sınırı gözetmek ve onları çiğnememek insanın kendi yararınadır. Allah'ın koyduğu kuralların kulların aşamayacağı bir çizgisi, bir sınırı vardır. O, bu sınırı aşanı cehenneme, muhafaza edeni cennete sokar. Üstelik, ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun emri ilahisi, insanın sadece kendisi için değil, ailesi için de aynı.

0: aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Dünya ve ahirete hayır ve güzellik olarak katkısı olmayan şeyler, din dilinde malayani olarak isimlendirilir. Sevgili Peygamberimiz, malayaniyi yani faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır buyurmak suretiyle, boş işlerle araya çekilen setin, din güzelliğiyle doğrudan alakası olduğunu gözler önüne sermiştir. Sayılı nefes, sayılı ömür bir gün bitecek. Bu dünyanın keyfi, zevkleri ve tuzakları geride kalacaktır. O halde neden var olduğumuz sorusuna cevap vermek ve varlık bilinciyle yaşamak yerine neden dünyamıza bir getirisi ve ahiretimize bir katkısı olmayan işlerle uğraşıyoruz? Bizi her an gördüğünü bilerek Yüce Yaradan'ın huzurunda kimsenin bilmesini istemeyeceğimiz işleri neden yapıyoruz? Ya da neden bize Allah tarafından ikram edilmiş akıl ve düşünme kabiliyetimizi ortadan kaldırarak bizi başkalarının güdümüne sokacak zafiyetlerin peşine düşüyoruz? Allah Resulüne, müminlerin en akıllısı, şuurlusu kimdir diye sorulduğunda o, ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonraki hayatı için en güzel şekilde hazırlanan kimsedir cevabını verdiği halde, biz neden hem aklımızı kullanmıyor hem de ahiret yokmuş gibi davranıyoruz?
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ankebut Suresi 41 ila 45. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 110. Ayet.

0: ما صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlama dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah bağışlanma isteyeni geri çevirmez. Hem iyilik hem de kötülük yapmaya meyilli olarak yaratılan insan, kimi zaman ilahi buyruklardan uzaklaşarak bazı hatalar yapabilir. Acelecilik, öfke, mal kazanma hırsı ve eğlence tutkusu gibi hususlar, insanı günaha en çok düşüren nedenler arasındadır. Gerek kendi içgüdüleri, gerekse şeytanın verdiği vesveselerle bir günah işleyen kişi, bundan pişmanlık duyar ve vakit kaybetmeden samimi bir şekilde tövbe edebilirse, sanki hiç günah işlememiş gibi olur. Allah, kullarına karşı çok merhametlidir. O, günah işleyenleri hemen cezalandırmaz, tövbe etmeleri için süre verir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, günahından samimi bir şekilde tövbe edenin, Allah tarafından affedileceğine hiçbir şüphe yoktur.

0: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Nisa suresi 105 ila 112. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yargılayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. İnsanlardan gizlerler de razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok yargılayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir. Büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Hud Suresi 114. Ayet.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin.

unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, Miraç'a yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Tahrim Suresi 6-8. Ayetler.

0: الخير. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İstikamet üzere olmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahiret hayatında da sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Fussilet Suresi 30 ila 32. ayetler. Kur'an-ı Kerim'de doğruluk en geniş şekilde fayda ve hikmetleriyle açıklanmıştır. Allah'a, ahirete, meleklere ve kitaplara iman edenler, mallarını akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, köle ve esirlere harcayanlar, namazı kılan, zekatı veren, sözünde duran ve sabredenler, doğrular ve takva sahibi kişiler olarak nitelendirilmişlerdir. Ayrıca istikamet, doğruluk, Müslümanların orta vasfı olarak tanımlanmıştır. Yüce Allah, peygamberleri ve ümmetlerini kul olma açısından aynı sorumluluklara tabi tutmuştur. Bunlardan biri de Resulullah'a hitaben emredilen istikamettir ki şöyle buyrulur. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür. Hud Suresi 112. Ayet. İstikametin önemini en üst düzeyde hisseden Hazreti Peygamber, Hud Suresinin özellikle bu suredeki dosdoğru ol emrinin kendisini ihtiyarlattığını, saçlarını ağarttığını belirtmiştir. Zira doğruluk, peygamberliğin en önemli vasıflarından biridir. Yüce Allah,

0: ve Allah'ın salih kullarıdır. Mü'min, Allah'ın salih ve sadık kullarıyla beraber olur, onları sever, ilim ve sohbet meclislerinde bulunursa, Cenab-ı Hak onun doğru yolu bulmasını ve onda devamını kolaylaştırır. Bu bakımdan iyi insan vasıfları arasında en başta doğruluk yer almıştır. İnanan ve inancının gereğini yerine getiren doğru insandır. Doğruluk, sözde, düşüncede ve davranışta gerçekleşmesi gereken bir erdemdir. Allah'tan gerçek manada korkmak, iyiliğe yönelmek, rahatlık ve gönül huzuru duymak ancak doğrulukla mümkündür. Doğru ve dürüst insanlar en güç ve çetin işleri doğrulukları sayesinde başarabilirler. İstikametin karşıtı hiyanettir ki, doğruluğu bırakıp hak ve hukuka tecavüz etme, verilen sözde durmama ve ahde vefasızlık demektir. Şeytan, insanları doğru yoldan uzaklaştırmak için devamlı çaba harcamakta, ön, arka, sağ ve sollarından girmeye çalışmaktadır. Bunun bilincinde olan insan, doğruluk mücadelesini önce içindeki nefis düşmanına vermek durumundadır. Doğruluk, dürüstlük, her türlü işte itidal üzere bulunmak, adalet ve doğruluktan ayrılmayıp, din, akıl ve ilmin nuruyla yürümek, din ve dünya ile ilgili işlerimizi emrolunduğumuz gibi yapmaya çalışmak, bir Müslüman olarak hepimizin temel düsturudur. Doğruluk, insanın Allah'a karşı yerine getirmek için önceden verdiği bir söz, bir misak ve bir ahittir. İnsan, bu yaratılış ahdine vefa gösterdiği ölçüde sadıktır. Sadakatin mükafatı da verilecektir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Halit Törür. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmet.

0: Nedir? Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Ahzab Suresi 48. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah'a güvenip dayan. Vekil ve destek olarak Allah yeter. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Vekil ve destek olarak Allah yeter. Ayette Hazreti Peygamber'in ve müminlerin Allah'ın emirlerini yerine getirirken kafir ve münafıklar tarafından bir takım sıkıntılara uğratılabileceklerine işaret edilmektedir. Müminlere bu tür durumlarda onların taleplerine uymamaları, karşılaşabilecekleri muhtemel sıkıntılara da katlanmaları ve dayanmaları emredilmektedir. Zira dayanılıp güvenilmeye Allah'tan ziyade layık olan hiçbir varlık yoktur. Bu ayetten almamız gereken mesaj, müminler din uğrunda çektikleri tüm eziyetlere rağmen rahat ve mutlu olmalıdırlar. Çünkü bu dünyada Allah'ın rahmeti olan bir peygamberi tanıyıp onun ümmeti olma lütfuna ermişlerdir. Ahirette ise akla hayale gelmez pek çok nimete nail olacaklardır.

0: Aşr-ı Şerif. İsmail Coşar. Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o, Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam onun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O, müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey Peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele, inkarcılara ve ikiyüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Vahid. Zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde ve hükümlerinde hiçbir zaman ortağı ve benzeri bulunmayan, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlıkları tek başına var eden ve alemlere hükmeden Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Bir, yegane, bir tek anlamına gelen ehad kelimesinden türeyen vahid esması, bölünmesi, parçalara ayrılması ve sayısının artması, çoğalması mümkün olmayan bir, tek, yegane varlık anlamına gelir. Allah, ezelden beri tek ve yeganedir. Kainatı tek başına yaratıp idare eden, celal ve kemal sıfatlarıyla vasıflanmış, zatında ve sıfatlarında benzeri bulunmayan bir olandır. Yaratılmış varlıklar gibi parçalardan bir araya gelmiş değildir. Bu nispetle varlıklar arasında bir benzeri ve dengi yoktur. İhlas suresinde apaçık anlatır Rabbimiz kendini. De ki, O Allah'tır, ehad'dır, tektir. Allah samettir, sonu gelmeyecek biçimde devamlı ve baki olan. Herkesin kendisine ihtiyacını arz ettiği fakat kendisi kimseye muhtaç olmayandır buyurur. Kendini bize anlatırken birliğini ve tekliğini önceler. Çünkü insanın zihninde bir kavramı oturtması için bir benzerini bulmaya çalıştığını bilir. Peki Rabbimin vahid oluşu benim hayatıma nasıl yansır? Bu tekliğin bendeki iz düşümü nedir? Gelin biraz bunun üzerine düşünelim. İnsanın fıtratında kurallara göre yaşamak vardır. Ruhumuz ne kadar özgürlük düşkünü de olsa, kuralsızlık bizde içgörü yoksunluğuna sebep olur. Dağılırız, kendimizi bir kalıba sokma ihtiyacı hissederiz. Kalıplar bizi daraltıyor gibi görünse de aslında düzene sokar. Hem maddi hem manevi dünyamızın düzene ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Toplum içindeki hayatı devam ettirebilmek için konulmuş kurallara riayet ettiğimizde kazanç elde ederiz. Kim başıboş bir dünyada yaşamak ister? Manevi dengemizi bulabilmemiz için de bir kural koyucuya ihtiyacımız vardır. Bu yüzden insanlar kutsal saydıkları güçlere tabi olurlar. Fıtratlarının meylettiği yöne kayar ve iç huzuruna erişmek için kutsal saydıkları gücün kurallarına riayet ederler. Bizim kurallarımızı belirleyen Rabbimizdir. İman ettiğimiz gün kabul ederiz bu düzeni. Elimizden geldiğince riayet etmeye çalışırız. Hayatın aldatmacalarla dolu olduğunu çok sonra fark ederiz. Ne çok şey vardır bize kural koyan. Geleneklerimiz, adetlerimiz, içinde bulunduğumuz toplumun deyişleri. Bazen öyle olur ki Rabbin koyduğu kuralları unutturur bize sonradan konmuş kurallar. Bir şey yapmak isterken sırf ayıp olduğu için yapamayız mesela. Ve adetimizde yok diyerek set çekilir önümüze. Halbuki bu cahiliye adeti değil de nedir? Onlar değil miydi peygamberimiz tevhid inancını anlattığında bizi atalarımızın dininden vaz mı geçireceksin diyenler? Şimdi biz ne yapıyoruz? Hem inandığımız Rabbin Allah olduğunu dile getiriyor hem de hayatımızın kurallarını toplumun koymasına izin veriyoruz. Gerçekten ne yapıyoruz? Rabbimiz bizi feraset ehli müminlerden eylesin. Müminin tek bir kural koyucusu vardır, o da Rabbidir. Helali de haramı da net olarak belirlemiş, müminin sınırlarını çizmiştir. Helal dairesi içinde kalan her şey mübahtır ve bir mümin nasıl yaşayacağını bu sınırlara göre belirler. Sırf ayıp olacağı yahut toplum tarafından dışlanacağı için bir helali haram etmez kendine yahut bir haramı helal sayamaz. Çiğnediği her sınır Rabbin sınırıdır, farkına vararak yaşar.
Bu yüzden insanın kendine sürekli hatırlatması gerekir. Benim Rabbim Allah'tır. Kurallarımı O koyar ve ben O'na uyarım diyerek bilinçaltına kulluğunu işler, dinamik tutar. Allah'ın vahid oluşu müminin hayatında böyle tecelli eder işte. Ona hiçbir şeyi ortak tutmayarak, hayatının sınırlarını başkalarının belirlemesine izin vermeyerek. Sınırlarını doğru belirleyen insan güçlü insandır. Rabbi de müminden duruşuyla, karakteriyle, hareketleriyle güçlü olmasını bekler. Başkalarına boyun eğen, ezilip büzülen, sınırlara değişken bir insan olmasını istemez. Rabbimiz bizi gerçek müminlerden eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı?

benim her şeyden önce Rabbimin vahid olduğunu fark etmem gerek. Ben bir ve tek olan Rabbe kulum. Ne eşime, ne evladıma, ne anne babama. Hepsine hizmet ederim. Rabbin rızasını kazanmak için hayatımda olan herkese iyiliğimi yapar, bağlarımdan doğan hizmetimi yerine getiririm. Ama hiç kimseyi hayatımın ortasına koymam. Onun için yaşamam. Benim bir tane hayatım var ve biri için yaşayacaksam ancak Rabbim için yaşarım. Ne eşim dostum için, ne evladım için, ne ebeveynim için. Hayatım hiç kimse için harcayacak kadar basit değil. Bu nefesleri bana hayatımı veren Rabbim için harcarım. Yaptığım her hizmetin altında Rabbin rızası vardır. Çünkü hepsinin ecrini verecek, kıymetini bilecek ancak O'dur. Hiç kimse emeğimin, hizmetimin kıymetini O'nun kadar bilmez, karşılığını veremez. Ben varlığımı, hayatımı verene adamalıyım. O'nun çizdiği sınırlar içerisinde yaşamalıyım. Niyetimi doğru belirlersem, Rabbimi hakkıyla tanır ve seversem, dışlanmaktan, ayıplanmaktan, ötelenmekten korkmam. Benim cesur olmam gerek. Duruşumu doğru belirleyip ayaklarımı yere sağlam basmalıyım. İşte o zaman Rabbim bana destek olur, şerefimi korur. Koca Mekke'de bir zamanlar azınlıkta olan bir avuç Müslümana sahip çıkan, ezdirmeyen, yok etmeyen, onları güçlü gösteren Rabbim beni de güçlü kılar, eminim. Emin olmalıyım. Dilerim ki Rabbim kalbimi emin eylesin. Kendine hakkıyla güvenen sağlam müminlerden olayım. Varlığının bir benzeri olmayan ya Vahid. Yaratılmış ne varsa sendendir. İçinde yaşadığım şu dünyanın bütün ipleri de senin elindedir. Bildim. Beni senden başkasına boyun eğmeyen, varlığıyla seni anımsatan, sana güvenerek yaşayan hakiki müminlerden eyle. Hayatımdaki bir şeyi çok sevip sana ortak koşmaktan sana sığınırım. Kalbimde sevgini tek eyle Rabbim. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Mü'min Suresi 38 ila 48. Ayet-i Kerime.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim mümin olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Ey kavmim, bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, biz size uymuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz? Derler. Büyüklük taslayanlar ise şöyle derler. Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Kasas Suresi 84. Ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 40 ayette ibadet. Allah Teala Fatiha suresi 5. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Azim olan Allah doğru söyledi. Fatiha suresiyle Yüce Allah'a hamd eder, ona dua ederiz. Bu sureyi okuyarak Rabbimizi dilde ve gönülde en güzel şekilde zikretmiş oluruz. Fatiha, bizi yoktan var eden Rabbimize şükrümüzdür. Rabbimizin affına ve bağışlamasına yönelişimiz, O'nun rahmetine sığınışımızdır. O'nun sınırsız ve değişmez hakimiyeti karşısında boyun eğişimizdir. Fatiha'yı okuduğumuzda, ahirette vereceğimiz hesabı hatırlarız. Bütün benliğimizden vazgeçerek, kendisine kulluk edeceğimiz yegane varlığın Allah olduğunu bu sureyi okuduğumuzda tam olarak anlamış ve kabul etmiş oluruz. Bu nedenle Fatiha'sız namaz yoktur. Fatiha suresini okuyan her Müslüman ilk ayetlerde ilahi sözlerle Allah'a hamd eder. Sonra, Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz ayetiyle Allah'a kulluk bilincini sağlamlaştırır. İbadet ve itaat aşkını bütün benliğiyle yaratana şükrünü arz eder. Rabbimiz tüm insanlardan bu ayeti kerimeyle yalnızca kendisine kul olmalarını, ibadet ve itaat bilincini kazanmalarını istemektedir. Kulun bu uğurda yalnızca kendisinden yardım dilemesi gerektiğini belirtmektedir. Allah'a itaat etmek niyetiyle yapılan, kişiyi Allah'a yaklaştıran ve bir sevap umulan her hayırlı iş ibadettir. İbadet, itaatin zirveleşmiş boyutudur. Abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kurban kesmek bu ibadetlerden bazılarıdır. Her Müslüman bu ayeti kerimeyi okuyarak Allah'ın emir ve yasaklarına uygun bir hayat süreceğini ifade eder ve bunu günün 5 vaktinde her namazında tekrar eder. Ayrıca ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz diyerek bir özgürlük bildirisini dillendirmiş olur. Allah'tan başkasına kul ve köle olmayı reddettiğini, Allah'a kulluğunda şeytanla ve nefisle mücadelede yalnızca ondan yardım isteyeceğini ilan eder. Dünya hayatıyla ilgili her hususta Allah'tan yardım istediğini belirtmiş olur. Zira Müslüman için en büyük sığınak, dayanak ve güven duyulacak makam yalnız ve yalnız Yüce Allah'tır. Bu ayeti okuyan her Müslüman aynı zamanda hem ibadetlerinde hem her türlü duasında biz yalnız sana kulluk ederiz cümlesindeki gibi ben yerine biz diyerek ibadetlerin ve hayırlı her işin cemaatle yerine getirilmesine, inananların aralarındaki birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapılmış olur. Böylece cemaatle ibadetin önemi ve üstünlüğü

0: de bu ayetle adeta teşvik edilmiş olur. Zira her işte böyle değil midir? Eğer bir davranış kitlelerce uygulanmaya başlandıysa, onun toplumdaki etkisi daha da artış göstermektedir. Bu nedenle ibadetlerin de cemaatle birlikte yerine getirilmesi büyük önem arz eder.
1: Kırk ayette ibadet.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

151. Gün Azim ve Sebat. Ayet-i Kerime Meali. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını anmaya layık başka birini biliyor musun? Meryem Suresi 65. Ayet. Hadis-i Şerif. Enes'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık şöyle derdi. Ey kalpleri halden hale değiştiren Allah'ım! Kalbimi dinin üzere sabit kıl. Fetva. Oruçlu kimse abdest alırken hata ile boğazına su kaçırırsa orucu bozulur mu? Orucun bozulması konusunda hata, kişinin oruçlu olduğunu bildiği halde orucu bozan durumun kasıtsız meydana gelmesidir. Örneğin abdest sırasında ağza ve burna su verilirken istem dışı boğaza su kaçması böyledir. Bu şekilde orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir. Boğaza su kaçması kişinin oruçlu olduğu hatırda değilken meydana gelirse unutarak yapılmış olur ve oruç bozulmaz. Bir sahabi Resulullah'a, ey Allah'ın Resulü, oruçluyken unutarak yiyip içtim, orucum bozuldu mu diye sormuş, Resulullah da, hayır bozulmadı, Allah seni yedirip içirdi cevabını vermiştir. Şafii mezhebine göre abdest veya gusül alırken ağız ve burna bir miktar alınan su elde olmayarak hataen boğazdan inerse oruç bozulmaz. Çünkü oruçluyken abdeste ağza ve burna az miktarda su vermek menduptur. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve burna su almak gibi bir sebeple hataen su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Hikmetli Söz. Dünya bir zindandır. Bu zindanda huzur arama, gönlünü doğrult. Elinden geldiğince vücudunun isteklerini terk et. Bu geçici zamanı boşa harcama, çünkü bir daha geri dönmeyecektir. Kendin göçmeden, göçünü önceden gönderirsen, orada rahat edersin. Hayat nimetini elde edip de zamanını boşa harcayan kimse, kendisini yakmış demektir. Yusuf Has Hacip.

Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Aşr-ı Şerif Sefa Taşkesenlioğlu. Enfal Suresi 45 ila 49. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenleri sever. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum. Ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir, dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar, bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa, bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mahmud Hakkı Bayır. Kehf Suresi 45 ila 49. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çer çöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların, onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 31. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Büyük günahlardan kaçınmak. İnsan, akıl ve irade gücü yanında bazı zaaflarıyla birlikte yaratılmıştır. Bu yüzden insanın günahlara düşmesi mümkündür. Hazreti Peygamber zamanında da günaha düşen sahabeler oluyor, sonra tövbe ediyorlardı. Peygamberimiz, her insan hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir buyurmuştu. Rabbimiz, unutarak veya kasıtsız yapılan hataların günahının bulunmadığını bildirdiği gibi, bu ayette bir müjde daha vermiştir. Şayet bir Müslüman, büyük günahları işlemekten kaçınır ve bu konuda titizlik gösterirse, onun küçük günahları bağışlanacak ve bunların hesabı sorulmayacaktır. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Müslüman büyük günahlara kesinlikle yanaşmaz, küçük günahlarda da ısrar etmez.

Aşr-ı Şerif Ali Derman. Nisa suresi 29 ila 33. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Salih amel, mümini kurtuluşa erdirir. Zamana yemin ederim ki, insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Asr suresi 1 ila 3. ayetler. İniş sırasına göre içerisinde salih amelle, amilus salihatla ilgili anlatımın geçtiği ilk sure Mekke'de inen Asr suresidir. Burada iman ve salih amel sahipleri dışındakilerin kayıpta olduğu ifade edilir. Pek çok ayette de eski halinden vazgeçerek tövbe eden ve iman edip salih amel işleyen kimselerin Allah'ın azabından kurtulacağı haber verilir. Salih amelde bulunmak, insanın her iki dünyada da mutluluğunun ve kurtuluşunun yoludur. Her şeyden önce Allah Teala doğru işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, küfür ve şirke düşmekten korur, imanın aydınlığında hayat sürmesine yardım eder, onlara doğru yolu gösterir. İman edip salih ameller işlemek, yüce Allah katında kişiyi insanların en hayırlılarından yapar. Rızık ve bereketlerle dolu hoş bir hayat yaşamaya sebep olur. Allah, salih amel işleyenlerin durumlarını düzeltir, kötü hallerini iyi hallere çevirir ve onları güzel bir hayata ulaştırır. İyilik yapmaya devam ettikçe daha önce yaptıkları kötülükler etkisini kaybeder, ahirette onlara zarar vermez. Salih amel, Allah'ın dostluğuna, yardım ve desteğine vesiledir. Allah Teala, salih kullarının velisi olur, onları dünya hayatında koruyup kollar ve yükümlülüklerini kolaylaştırır. Müminler, salih işlerinin gereği olarak iyiliği telkin edip kötülükten sakındırırlar. İşledikleri bu salih amelse hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu helak olmaktan kurtarır. Salih amel, müminlerin dualarının ve tövbelerinin kabulüne, ayrıca ilahi lütuflara erişmelerine vesile olur. Salih amel, insanın nesline de hayır ve bereket getirir. Babanın ve annenin salih olması sebebiyle evlatları da korunur. Salih evlatsa anne baba için sevinç kaynağıdır. Doğru, düzgün ve adaletli davranmak sosyal ilişkilerde güven verir. Kur'an Hazreti Davud'dan aktardığı ifadelerle bunu şöyle anlatır. Davud, andolsun ki senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur. Doğrusu ortakçıların çoğu birbirlerinin haklarını çiğnerler. Yalnız iman edip de iyi işler yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az, dedi. Ayette belirtildiği üzere Yüce Allah güzel işler yapanların birbirlerini ve diğer kulların da onları sevmelerini sağlar. Söz konusu ayette ifade edilen bu sevginin yaratılmasını Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle izah ettiği rivayet edilir. Allah bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e ben falanı sevdim sen de sev buyurur. Cebrail de göktekilere aynı şekilde seslenir. Sonra onun için yeryüzünde insanlar arasında bir sevgi yerleşmiş olur. Onun iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Sözü bunu ifade eder. Yeryüzüne varis olmak ve zafere ulaşmak, iman edip salih amel işleyenlerin hakkıdır. Bu, Allah Teala'nın iyi kullarına verdiği bir sözdür. Yüce Allah, öncekilere verdiği gibi bu özellikleri taşıyan herkese yeryüzünde imkanlar verecek, hoşnut olduğu dininin yerleşip yayılmasını sağlayacak, korkularını güvenliğe çevirecektir. Demek ki salih ameller, güzel bir hayat ve yaşanılır bir dünya kurmanın vesilesidir. Salih amel işlemenin asıl ödülü ahirette verilecektir. İman edip salih amel işlemek, kişiyi Yüce Allah'ın rızasına ve hoşnutluğuna erdirir. Zaten böyle insanlar onun rızasını gözeterek güzel işler yaparlar. Melekler cennete girmeleri için inanıp salih amel işleyenlere dua ederler. Allah onların var olan günahlarını affeder, kötülüklerini örter ve kendilerini salih kullarının arasına kadar. Kıyamet günü bu kimseler için artık hiçbir korku ve üzüntü yoktur. Cenab-ı Allah onları yardım ve lütfuyla ödüllendirir, iyiliklerine büyük bir mükafat ve güzel bir karşılık verir. Onlar orada haksızlığa uğramaktan korkmazlar. Yaptıklarının en güzeliyle karşılık görürler. Bir iyiliklerine en az 10 katı olmak üzere bazen hesapsız ödül alırlar. Bu aynı zamanda eksilmeyen ve kesintisiz, yine dünya nimetlerinden çok çok üstün ve onlarla mukayese edilemez bir ödüldür. Buna karşın kötülük yapanlarsa sadece yaptıkları miktarınca ceza görürler. Kur'an-ı Kerim'de inanan ve salih amel işleyenlere vaat edilen ödüllerin başında eşsiz mutluluk diyarı, cennet ve içindeki güzel nimetler gelir. Salih amel işleyenlerin kalacakları cennetler Adn, Meva, Naim ve Firdevs diye isimlendirilmiştir. Onlar bu tarif edilemez güzel yerlerde ebedi kalırlar ve bunlardan asla ayrılmak istemezler. Salih amel işlemeleri ve nefislerini kirlerden arındırmaları sebebiyle Allah'ın rahmetine erişmişler ve cennette yüksek derecelere çıkarılmışlardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu ödül, Rabbinden korkan, emirlerini yapıp yasaklarından kaçarak onun azabından korunan kimselere mahsustur. Küfürden, şirkten ve günahlardan temizlenenlerin mükafatı işte böyledir. Güzel bir ödül olarak ebedi kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennet bahçelerine ve köşklerine yerleştirilen, salih amel işleyenler orada mutludurlar. Hoş sedalar dinlerler. Aynı zamanda Allah'ın azabından uzakta ve güvendedirler. Onlara Rableri katında büyük bir lütuf olarak diledikleri her şey vardır. Bu gerçekten güzel bir nimet ve rızıktır. Orada altından bileziklerle, incilerle süslenecek, ince ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecek ve tahtlar üzerine kurulacaklardır. Onlar orada melekler tarafından selam ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar, cennette en iyi şekilde ağırlanacaklardır. Kur'an-ı Kerim, insanoğlunun bu dünyada kendine yarayacak hayırlı bir hayat yaşamasını istemiştir. Eğer bu yerine gelirse, insanın ahireti de mutluluk ve huzurla dolacaktır. Buna göre, dünya ve ahiret hayatının nezih ve bereketli oluşu, salih amelle mümkündür. Din, iman ve salih amelden ibarettir. Bu vesileyle pek çok ayette iman ve salih amel birlikte emir ve tavsiye edilmiştir. İmansız amel makbul olmayacağı gibi salih amelsiz iman da eksik kalacaktır. Kur'an'da salih amel kavramı çok kapsamlıdır. Doğru ve yararlı iş sadece Yüce Allah'a karşı yapılan ibadetlerde değil, aynı zamanda diğer varlıklarla olan ilişkilerde de söz konusudur. Bu sebeple salih ameli kişinin inancına bağlı olarak kendisi, ailesi, çevresi ve bütün insanlık için yaptığı, dine uygun olan güzel, hayırlı ve faydalı işler diye tanımlamak mümkündür. Başka bir ifadeyle salih amel kişinin mümin olma bilinciyle yaptığı tüm davranışların adıdır. Bu yüzden ameli salih Allah'ın rızasını ve insanların beğenisini kazanmaya vesile olur. Bu özelliğiyle o, dünyada mutluluğun, ahirette azaptan kurtuluşun anahtarıdır. Dolayısıyla insandan öncelikle kendisinin salih ameller işlemesi, daha sonra da çevresindeki insanları buna teşvik etmesi beklenir.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun. Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Sedat Aydınlı, Yasin Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Onlara malum şehir halkını örnek göster.

açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkârcılar şu karşılığı verdiler: doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi, şöyle dedi: ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum, bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi dedi. Ondan sonra kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti, sönüverdiler. O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Diresek onları suda boğarız, kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara, önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde, inkârcılar müminlere derler ki, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler: şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler! Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece

gece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak: selam size ve ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz, yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkarcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlar da kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde, onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Hasan Koçak. Kamer Suresi 41 ila 55. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar. Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Davud Kızılkaya. Nebe Suresi 31 ila 40. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar O'nun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı yine sizlerle paylaşacağız. ...25. cüzde Fussilet suresinin son kısmıyla Şura, Zuhruf, Duhan sureleri ve son sayfası hariç Câsiye suresinin tamamı bulunmaktadır. Önceki cüzde bulunan Zümer suresinden itibaren Hamim ile başlayan sureler bu cüzde de devam etmektedir. Şura, Zuhruf, Duhan ve Câsiye sureleri. Sanki bununla bir toplu mesaj verilmekte ve konu birliği aktarılmaktadır. Hamim ile başlayan 7 sureye Hamim sureleri de denilmektedir. Buna göre 25. cüzdeki temel konular şunlardır. İlk konumuz peygamberlerin insanlarla diyaloğu. Bu cüzdeki Şura suresinde kitabın toplumları değiştirici misyonuyla ilgili olarak peygamberlerin mücadeleleri ve kavimleriyle olan iletişimleri, diyalogları aktarılmaktadır. İkinci başlığımız tevekkül ve dua. Zuhruf suresinde ise Allah yolundaki bir hayatta, yani mücadelede, Allah'a tevekkül ve dua konusu gündeme getirilmekte, dünya hırsına kapılan Hazreti İbrahim kavmi, Musa ve İsa peygamberlerin dünyaya aldanan kavimleriyle mücadeleleri anlatılmakta ve Muhammed ümmetine bu konuda dikkatli olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Üçüncü mesajsa kıyametin dehşeti. Duhan suresinde ise Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği bildirilmekte, sonra kıyamet konusuna geçilmektedir. Sanki iki gün ve gece arasındaki farka burada dikkat çekilmekte, birisi Kur'an'ın indiği mübarek gün gece, diğeri de kıyametin başlangıcı olan dumanlı gün, gece, duhan ve sonundaki hesap günleri. Bundan sonra peygamberlere savaş açanlar bağlamında Hazreti Musa ve Firavun'un mücadelesi hatırlatılmakta ve safların belirlenmesi gerektiği mesajı verilmektedir. Bunu diriliş ve ahiretle ilgili ayetler takip etmektedir. Bu cüzde ayrıca Câsiye suresi bulunmaktadır. Câsiye suresinde vahiy insan ilişkisi ve vahiy karşısındaki insanların davranış biçimleri anlatılmakta, sonra vahye itaat etmeleri ve boyun eğmeleri istenmektedir. Dünyada Allah'a itaat etmeyenlerin kıyamet ve ahiret günü korkudan diz çöküp boyun eğecekleri, yani Câsiye ve Allah'a hesap verecekleri hatırlatılmaktadır. Dünyada itaat edenlerin ise ahirette güzel bir şekilde cennete girecekleri bildirilmektedir. Sure, göklerde ve yerde bütün azamet, ululuk ona aittir. Yalnız o, izzet ve hüküm sahibidir. Ayetiyle tamamlanmaktadır. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Yarın 26. cüzden 3 konuyu sizlerle buluşturacağız. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير

فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو

وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.

ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة

في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatıp çıkar, ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah onlara, ''İlahlıkta bana ortak saydıklarınız nerede?'' diye seslendiği gün, ''Sana açıkça söyleyelim, içimizde sana ortak bulunduğuna dair bir tanık yok.'' derler. Artık daha önce taptıkları şeyler onları terk edip kaybolmuş, kendileri de kaçıp kurtulacakları bir yer bulunmadığını anlamışlardır. İnsan iyi şeyleri istemekten usanmaz. Başına bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsiz ve karamsardır. Uğradığı bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir nimet tattırırsak mutlaka şöyle diyecektir: bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum ama dönüp Rabbime varacak olsam bile onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim. Biz inkâra sapanlara neler yaptıklarını mutlaka açık seçik bildireceğiz ve onlara kesinlikle ağır bir azap tattıracağız. Ne zaman insanoğluna bir lütufta bulunsak arkasını dönüp uzaklaşır. Başına bir kötülük geldiğinde de uzun uzadıya yalvarıp yakarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur'an Allah katından gelmiş, siz de onu inkar etmişseniz? Bu durumda böylesine kesin bir çatışma içine düşenden daha sapkın kim olabilir? Kur'an'ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanıklık etmesi onlar için yeterli değil midir? Bilesin ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacakları konusunda kuşku içindedirler. Kesinlikle unutulmamalı ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Ayn Sin Kaf. Büyük izzet, derin hikmet sahibi olan Allah sana ve senden öncekilere İşte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar. Ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi bilin ki bağışlama ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili hiçbir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi, onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat O, kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerinse ne bir velisi, arka çıkanı, ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler, öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir. Ve O'nun gücü her şeye yeter. Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte O Allah benim Rabbimdir. Yalnız O'na güvenip dayanmışımdır. Ve daima O'na yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. Ona benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol, dilediğine de ölçülü verir. Çünkü O her şeyi bilmektedir. O, Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki, o dini ayakta tutasınız. O konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerine davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğru yola iletir. Onlar, peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda tartışmaya gerek yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyametin vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkârdır. Dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur. Kim ahiret

inancını isterse, onun bu kazancını artırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyor? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarsa cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullara verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah katında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz o kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. Kullarının tevbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O'dur. İman edip rızasına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lütfundan onlara fazlasını veren de O'dur. İnkarcılar içinse çetin bir azap vardır. Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ama O dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü O, kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Gerçek dost ve koruyucu, her türlü hamde layık olan O'dur. Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması O'nun kanıtlarındandır. O dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir. Başınıza gelen her musibet, kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde onun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemilerde onun kudretinin kanıtlarındandır. O dilerse rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder. Birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler bilsinler ki, kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey, dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa,
onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince, onlar aleyhine bir yol tutulamaz. Kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir. Allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa, artık onun bir velisi olmaz. Azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin, geri dönmenin bir yolu yok mu diye feryat ettiklerini göreceksin. Ateşe atılırlarken yine onların aşağılanmaktan ötürü başları eğik halde göz ucuyla etrafa baktıklarını göreceksin. İman edenler de gerçek anlamda kayba uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem kendilerine uyanları ziyan edenlermiş meğer diyecekler. İyi bilinmeli ki zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah'a karşı kendilerine yardım edebilecek dostları yoktur. Allah sapkınlığıyla baş başa bırakmışsa, onun için artık kurtuluşa çıkan bir yol da yoktur. Allah'ın hükmü gereği geri çevrilemez olan bir gün gelmeden Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir inkar yolu vardır. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse, bil ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Şu bir gerçek ki, biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama eğer yapıp ettiklerinden ötürü başlarına bir fenalık geliverse, işte o zaman insan pek nankör olur. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşerle Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu, dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır. Zuhruf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın

düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an katımızdaki ana kitaptadır. Çok yücedir, hikmetle doludur. Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamberle alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır. Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O'dur. Gökten ölçülü olarak su indiren diye yeniden hayat veririz. İşte diye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları var eden de O'dur. Var etti ki sırtlarına binesiniz, üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunu bize boyun eğdiren Allah noksanlardan münezzehtir. Yoksa biz buna güç yetiremezdik ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Kimi kullarını onun bir parçası saydılar. İnsan apaçık bir nankör. Yoksa o yarattıkları arasında kızları kendine ayırdı da oğlan çocukları için sizi mi seçti? Onlardan birine Rahman'a layık gördüğünün kız çocuğunun müjdesi verilince öfkeye kapılarak yüzü mosmor olur. Mücadelede başarısız olarak ömrünü süslenmekle geçirecek olan kız çocuğu mu diye öfkeyle sorar. Rahman'ın kulları olan melekleri dişi bildiler. Yoksa yaratılışlarına tanık mı oldular? Tanıklıkları kaydedilecek ve bundan sorguya çekileceklerdir. Rahman dileseydi biz onlara ibadet etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Yalnızca tahminde bulunuyorlar. Yoksa bundan, Kur'an'dan önce kendilerine bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır, hayır. Onların dedikleri şundan ibarettir. Biz babalarımızı bir inanç üzerinde bulduk. Elbette biz onların izlerinden giderek doğru yolu buluruz. Aynı şekilde senden önce de hiçbir topluluğa bir uyarıcı göndermedik ki topluluğun zevk-u safaya dalmış kesimi şöyle demiş olmasınlar: biz atalarımızı bir inanç üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz. Peygamber, size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirsem de mi diye sordu. Onlar da, biz sizin getirdiğiniz mesajı inkar ediyoruz cevabını verdiler. Gerçeği yalan sayanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak. Bir zaman İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti: ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaradan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir. Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarınıysa gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya diye de eklediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık.

Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek bir topluluk haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine her biri gümüşten tavan, yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler yapardık. Ayrıca evleri için kapılar, üzerlerinde yaslanıp istirahat edecekleri koltuklar yapar, altınla da süslerdik. Ama bunların hepsi dünya hayatına ait geçici faydalardan ibarettir. Rabbinin katında ahiret mutluluğuysa takva sahiplerine mahsustur. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. Kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytan onları yoldan saptırıp durur. Sonunda o kişi bize gelince şeytana hitaben keşke seninle aramız doğuyla batı kadar uzak olsaydı der. Ne kötü arkadaş. Zulmederek hak ettiğiniz için çekmekte olduğunuz azapta ortak olmanız bugün size bir fayda sağlamayacaktır. Sen sağıra duyurmak veya köre yahut apaçık sapkınlık içinde bulunan kimseye yol göstermek mi istiyorsun? Ya seni alıp götüreceğiz, onlara da hak ettikleri cezayı vereceğiz yahut kendilerine yapacağımızı söylediğimiz şeyi sana göstereceğiz. Onlara dilediğimizi yapabiliriz. Artık sana vahyolunan kitaba sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen dosdoğru yolun üzerindesin. O kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır. Yakında sorgulanacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım. Rahman'dan başka tapılacak ilahlar belirlemiş miyiz? Musa'yı mucizelerimizle destekleyerek Firavun ve çevresine gönderdik. Onlara ben alemlerin Rabbinin elçisiyim dedi. Onlara mucizelerimizi gösterince bunlara gülüverdiler. Oysa kendilerine gösterdiğimiz her mucize bir diğerinden daha büyüktü. Belki yanlış yoldan dönerler diye kendilerini felaketlerle sarstık. Bunun üzerine şöyle dediler: ey büyücü, Rabbinin seninle sözleşmesine uygun olarak bize dua et. Artık biz doğru yola döneceğiz. Dua sebebiyle onların başından felaketi uzaklaştırınca bir de bakıyorsun sözlerinden dönüveriyorlar. Firavun kavmine seslenerek şöyle dedi: ey milletim, Mısır'ın mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında akmıyor mu? Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan aciz adamdan daha iyi değil miyim? O bir peygamberse, kendisine altın bilezikler indirilse yahut dizi dizi melekler onunla birlikte gelseler ya. Firavun bu konuşmalarla halkının aklını çeldi. Hemen ona boyun eğdiler. Onlar zaten yoldan çıkmış bir topluluktu. Bize karşı öfkelendirici davranışlarını sürdürünce onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini suya gömdük. Onları arkadan gelecek diğerlerinin geçmişi ve ibretlik örneği kıldık. Meryem'in oğlu misal olarak zikredilince, senin kavmin bundan dolayı hemen yaygarayı basıyorlar. Bizim ilahlarımız mı iyi yoksa o mu diyorlar. Bu karşılaştırmayı sırf sana karşı çıkmış olmak için yapıyorlar. Onlar gerçekten inatçı bir muhalefet. İsa, kendisine lütuflarda bulunduğumuz ve İsrailoğullarına ilahi kudretin örneği kıldığımız bir kuldur ancak. İsteseydik sizin yerinize yeryüzünde egemen olacak melekler yaratırdık. Bilin ki o kıyamete ait bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyin ve bana tabi olun. Bu dosdoğru yoldur. Şeytan sizi sakın doğru yoldan engellemesin. O sizin apaçık düşmanınızdır.
İsa sağlam kanıtlarla geldiğinde şöyle dedi: "Size hikmeti getirdim ve anlaşmazlığa düştüğünüz bazı konuları açıklamaya geldim. Allah'a itaatsizlikten sakının ve bana uyun. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur." Gruplar aralarında anlaşmazlığa düştüler. Haksızlığa sapanların acılı bir günün azabından çekecekleri var. Bütün yaptıkları, kendileri farkında bile olmadan kıyametin ansızın kopmasını beklemekten ibaret. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar dışında dostlar bile o gün birbirinin düşmanıdır. Ey kullarım! Ayetlerimize iman edenler ve emirlerimize boyun eğenler! O gün size korku yoktur. Üzüntü de çekmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz muhteşem bir şekilde karşılanıp ağırlanmak üzere cennete girin. Orada altın tepsiler ve bardaklar cennetliklerin çevrelerinde dolaştırılacaktır. Orada canların istediği, gözlerin zevk aldığı her şey vardır. Ve siz orada sonsuza kadar kalıcısınız. İşte bu, yapıp ettiklerinizle girmeyi hak ettiğiniz cennettir. Orada sizin için çeşitli meyveler vardır. Onlardan afiyetle yersiniz. Günaha batıp kalmış olanlar, kuşkusuz cehennem azabında devamlı kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve kurtuluştan ümit kesip susacaklar. Biz onlara haksızlık etmedik. Kendilerine haksızlık edenler onlardır. Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin diyecekler. O da burada kalıcısınız cevabını verecektir. Şüphesiz size gerçeği bildirmiştik. Fakat çoğunuz o gerçeği kabul etmek istemediniz. Onlar bir şeye kesin karar verdilerse biz de vermişizdir. Yoksa onlar bizim gizlediklerini ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, doğrusu şudur ki onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydediyorlar. Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini, onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim de. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek hakka tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, peygamberlerin "Ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk" dediğini de biliyor. Onları bırak ve "sizinle kavgam yok" de. Yakında bilecekler. Duhan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitmekte ve bilmektedir.
Ondan başka ilah yoktur. Hayat verir ve öldürür. Sizin Rabbinizdir, önceden gelip geçmiş ecdadınızın da Rabbidir. Gerçek bu iken, onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz, üzerimizden azabı kaldır, bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kendilerine apaçık bir elçi geldiği, sonra ondan yüz çevirerek, bu kendisine bazı şeyler öğretilmiş biri, bir deli dedikleri halde, onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar? Biz azabı biraz hafifleteceğiz. Kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. Amansız bir şekilde yakaladığımız gün, yaptıklarının cezasını hakkıyla vereceğiz. Onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan ettik. Ve onlara şunu söyleyen değerli bir elçi geldi. Allah'ın kulları, bana istediğimi verin. Ben size gönderilmiş

sessizce harekete geçir. Kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Geride nice bahçeler, su kaynakları, ekili ürünler ve iyi bir konum, vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar. İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik. Onlar için ne gök ağladı ne de yer. Kendilerine aman da verilmedi. Gerçekten İsrailoğullarını aşağılayıcı bir azaptan, Firavun'un işkencesinden kurtarmış olduk. O haddi aşan, ululuk taslayan biriydi. Bunları bilerek çağdaşları olan topluluklara tercih ettik. Ve onlara kendileri için apaçık imtihan içeren mucizeler verdik. Onlar kesin bir dille şunu söylüyorlar. Bu iş bizim ilk ve son olarak ölüp gitmemizden ibarettir. Biz artık yeniden diriltilecek değiliz. Siz doğru söylüyorsanız ölmüş babalarımızı geri getirin. Bunlar mı güçlü? Tübba'ın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helak ettik. Çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık. Fakat çoğu bunu bilmez. Yargı günü hepsinin belirlenmiş günüdür. O gün hiçbir dostun dostuna bir faydası dokunmaz. Onlar başka yerden de yardım görmezler. Ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah izzet ve rahmet sahibidir. Zakkum ağacı günahkarın yiyeceğidir. O, karınlarda fokurduyan su misali kaynayan bir tortu gibidir. Görevlilere şöyle denir: o günahkarı yakalayıp cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstünden kaynar su dökme cezasını uygulayın. Tat bakalım. Zira sen aklınca güçlü ve değerlisin. Bütün bunlar sizin şüpheyle karşıladığınız şeylerdir deyin. Allah'a itaatsizlikten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve su kaynaklarının başındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. İlk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Câsiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi, izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Göklerde ve yerde inananlar için önemli işaretler vardır. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı diğer kımıldayan canlılarda bilenler için deliller mevcuttur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah'ın gökten indirdiği rızıkta, yağmurda ki onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir, rüzgarları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır. İşte şunlar sana gerçekten okuduğumuz ayetlerdir. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra buna değil de hangi habere inanacaklar? Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitip de sonra büyüklenerek işitmemişçesine inkarda ısrar eden her bir günahkar iftiracıya yazıklar olsun. Bu sebeple göreceği ağır azabı ona bildir. Ayetlerimiz hakkında bir parça bilgi sahibi olunca
Hemen onu alay konusu yap.

İşte bu gibiler için alçaltıcı bir azap vardır. Önlerinde cehennem. Ne dünyada elde ettiklerinden, ne de Allah'ı bırakıp sırtlarını dayadıkları dostlarından kendilerine bir fayda erişir. Onların nasibi büyük bir azaptır. Bu Kur'an bir doğru yol rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler içinse en şiddetlisinden elem verici bir azap vardır. Buyruğu ile içinde gemiler yüzsün. Lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve belki şükredersiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de, Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Biz şüphesiz İsrailoğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık. Ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bir din yoluna koyduk. Onu izle. Bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da kendisini sayanların koruyucu dostudur. Bu kitap insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Yoksa kötülüğe gömülüp kalanlar hayatlarını ve ölümlerini eşit olarak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarınki gibi mi yapacağımızı zannediyorlar? Hükümleri ne kadar yanlış. Halbuki Allah gökleri ve yeri ciddi amaçlarla ve hiçbiri haksızlığa uğramaksızın herkesin hak ettiğine göre karşılık görmesi için yarattı. Arzularını ilah yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek? Düşünmüyor musunuz? Bir de şöyle demektedirler. Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Zannetmekten başka bir şey yaptıkları yok. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, doğru söylüyorsanız atalarımızı geri getirin demekten başka bir delil ileri süremiyorlar. Onlara şöyle de, Allah sizi hayata getirecek. Sonra öldürecek, sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirecek. Bunda kuşku yok ama insanların çoğu bilmez. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Kıyamet vakti geldiğinde işte o gün hakkı bırakıp batıla sarılanların zarar ettiği ortaya çıkacaktır. Bütün toplulukları diz çöküp boyun eğmiş olarak göreceksin. Her topluluk kendine ait defterin başına çağrılacak. O gün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Bu size gerçeği söylemekte olan kitabımızdır. Biz bütün yaptıklarınızı kaydetmekteydik denilecek. İman edip
din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan, Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Hakkı inkar edenlere gelince şöyle denilecek: ayetlerim size okunur değil miydi? Ama siz kibre kapıldınız ve günaha batmış bir topluluk oldunuz. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet konusunda da bir kuşkuya yer yoktur denildikçe, kıyamet nedir bilmiyoruz. Biz bu konuda zannetmenin ötesinde bir şey yapamayız. Kesin bir bilgiye sahip değiliz dediniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 159. Ayet.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlarla istişare et. Karar verince de Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kalpleri kazanmanın yolu yumuşak davranmak. Peygamberimiz Yüce Allah'tan aldığı dini tebliğ ederken birçok sıkıntıyla karşılaşmıştır. Buna rağmen o yılmamış ve insanlara yumuşak davranarak onları kazanmaya çalışmıştır. Doğrusu Hazreti Peygamber'in en önemli özelliği alemlere rahmet olmasıdır. Nitekim Allah Resulü hayatı boyunca kendisinden korkulan bir kişi değil, merhametine sığınılan bir dost olmuştur. O, insanların kalbini hoş tutmak için hatalarını affetmeye ve önemli işlerde onların fikrini almaya gayret etmiştir. Bu sayede Resulullah'ın etrafında onu seven ve ona sıkı sıkıya bağlı bir sahabe topluluğu meydana gelmiştir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, birlik ve beraberliği sağlamada en etkili yöntem, çevremizdekilere değer vermek ve yumuşak davranmaktır.

0: Aşr-ı Şerif.
1: Metin Çakar. Ali İmran Suresi 159 ila 163. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah, kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber, savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızasını elde eden, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın razı oldukları, Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Diyanet Kur'an Radyomuzun Kadir Şinas dinleyicileri, Bir Nazarı İlahi programında daha bizleri buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahu Zülcelal'in Yüce Kitabı Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Gerçekten Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, bütün varlığıyla bizleri hakka ve hidayete davet etmekte. Sıfatlarıyla, özellikleriyle bizleri en iyi şekilde Rabbimize kul olmaya çağırmakta. Biz de bu Yüce Kitabın sıfatlarını anlamaya, isimlerini kavramaya çalışıyoruz. Allahu Zülcelal pek çok ayeti kerimede Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e musaddik sıfatını vermiş. Yani doğrulayan, onaylayan sıfatı. Gerçekten kitabımız kendisinden önceki kitapları doğrulayan, onların varlığını onaylayan, peygamberleri haber vererek onların pek çok topluma gönderildiğini bize aktaran bir kitaptır. Evet, musaddik sıfatı dikkat edildiği takdirde Kur'an-ı Kerim'de çokça zikredilen bir sıfat. Allahu Zülcelal bu yüce kitabın musaddik oluşunu, yani kendisinden önceki kitapları ve peygamberleri doğrulayıcı oluşunu bizlere haber vermekte. Aslında bir başka açıdan baktığımızda bu kitap Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize aktarmaya çalıştığı hayatın bütününü de doğrulamaktadır. İyilikler her daim insanların arzuladığı ve beklediği davranışlardır. Bu kitap bunları haber verir ve iyilikleri yapanların cennete gideceklerini de doğrulamış olur. Kötülükler insanların uzaklaşmak istediği ve asla kendisine yanaşmamasını arzuladığı fiillerdir. Bu kitap kötülükleri yapanların mutlaka bir gün onun hesabını vereceklerini de haber verir. Bu yönüyle kitabımıza baktığımızda musaddik olan, yani doğrulayıcı olan bu kitabı iyi bir şekilde tanımalıyız ki bizim hayatımızda doğru hale gelsin. Bırakın bu yaşadığımız hayatı, ahiret hayatımızda doğru hale gelmiş olsun. Ancak kitabı tanımakla, kitabı yaşamakla, kitabı kavramakla bunlar mümkün. Allahu Zülcelal Bakara suresinin 89. ayeti kerimesinde kitabımızın musaddık oluşunu, yani doğrulayıcı oluşunu şu ifadelerle bizlere aktarmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Velemma ca'ehum kitabun min indillahi musaddikul lima ma'ahum. Allah katından ellerinde katı doğrulayan bir kitap gelince. Allahu Zülcelal bu ayeti kerimede geçmiş milletlere göndermiş olduğu kitapları tasdik eden, doğrulayan bir kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i bizlere haber vermektedir. İsrailoğulları veya diğer peygamberlere inananlar bu kitabın Allahu Zülcelal'den geldiğini çok iyi bir şekilde biliyorlar. Musa aleyhisselama gelen Tevrat'ı, İsa aleyhisselama gelen İncil'i bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim musaddıktır, yani doğrulayıcıdır. Onun hak olduğunu ifade etmektedir. Ama şartı var. Musa aleyhisselama gelen, İsa aleyhisselama gelen, bugün onların elinde olan ve tahrif edilmiş olan kitabı doğrulayıcı değildir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim tevhid anlatır. Allahu Zülcelal'e kul olmayı anlatır. Faizin haramlığını anlatır. Cana kıymanın haramlığını anlatır. Allah katında hiçbir insanın diğer insandan üstün olmadığını anlatır. Üstünlüğün takvada olduğunu, yani Allahu Zülcelal'e karşı sorumluluğunu
hakkıyla yerine getirenlerde olduğunu anlatır. Evet, biz müttaki olmaya çalışırız. Rabbimize karşı sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmeye çalışırız. Böylece gerçekten hak nazarında değerli hale gelme arzu ve heyecanını yaşarız. Hedefimiz insanlardan üstün olmak değildir. Ama biliriz ki kitabımız Kur'an-ı Kerim, Allah-u Zülcelal'e karşı sorumluluğunu yerine getirenlere cennetin vaat edildiği muhteşem ayeti kerimeleri bizlere sunar. Kitabımız Kur'an-ı Kerim, Musa aleyhisselama gelen Tevrat'ı tasdik eder. Yani onun Allah-u Zülcelal'den geldiğini onaylar, onu doğrular. İsa aleyhisselama gelen İncil'i de tasdik eder. Onun da Allah-u Zülcelal'den geldiğini bize ifade buyurur. Ancak yine kitabımız Kur'an-ı Kerim, İsa aleyhisselama gelen İncil'in ve Musa aleyhisselama gelen Tevrat'ın sonradan tahrif edildiğini de bizlere anlatır. Ve biz müminlere şunu bilin ki benim verdiğim haber ile siz o kitaplarda tahrif yani değiştirilme özelliklerini bulacaksınız. Allah-u Zülcelal gerçekten kullarına doğruları vermiş. Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayan bu süreç bizim yaşadığımız döneme kadar asla bir değişikliğe uğramamıştır. Belki dini hayatta bölgelere göre farklı hükümler ortaya çıkmıştır. Ama ne tevhid inancında bir değişiklik olmuş, ne Allah'a kullukta bir değişiklik olmuş, ne Allah'ın haram kıldığı davranışlarda bir farklılaşma olmuştur. Bütün peygamberlere Allah-u Zülcelal zinanın haram olduğunu, insanların haklarının gasp edilmesinin haram olduğunu, cana kıymanın haram olduğunu anlatmıştır. Biz kitabımıza baktığımızda, kitabımız kendisinden önceki kitapların bu haberleri verdiğini bizlere net bir dille aktardığını görürüz. Evet, kitabımız Kur'an-ı Kerim geçmiş kitapları doğrulayıcıdır. Kendinden önce gelen kitapların verdiği bütün bilgileri bizlere aktarmaya çalışır. Yine bizim yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim vermiş olduğu haberlerle geçmiş peygamberleri bizlere aktarır. Bizler de bu vesile ile o peygamberlerden haberdar oluruz. Onların vermiş olduğu, anlatmış olduğu bilgileri elbette ki kitabımızın içinde kısmen de olsa görürüz. İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselam ile yaşadığı hadiseler, İbrahim aleyhisselamın Lut aleyhisselam ile olan münasebetleri, İbrahim aleyhisselamın oğlu İshak aleyhisselamla olan münasebeti. Baktığımız zaman gerçekten Kur'an-ı Kerim bizlerin önüne bütün geçmiş peygamberleri doğrulayan dolu dolu bilgiler sunar. İşte biz bu özelliğine baktıktan sonra gerçekten kitabımızın bizleri de doğrulayıcı olarak, doğruların takipçisi olarak yetiştirmeye çalıştığını da kavrarız. İyi bir mümin kitabı okuduğu takdirde bu kitabı yaşayan insanlara baktığında bu iyi bir mümindir diyebilir. Ve o da mümin kardeşini bir yerde doğrular. Kur'an-ı Kerim'in musaddık sıfatı geçmiş peygamberleri ve geçmiş kitapları doğrulaması onun yüceliğini anlatan çok önemli bir sıfattır.

hayatına baktıkça, yani Kur'an-ı Kerim'in doğrulayıcı ve onaylayıcı olma özelliğini kavradıkça, bu sıfattan kendisine de bir şeyler almak için heyecan ve gayret içine girer. Zira insanoğlu doğruyu dinlediği müddetçe, doğrulayanı tanıdığı müddetçe, kendisi de doğruyu yaşamaya ve doğruları desteklemeye gayret gösterir. Allahu Zülcelal'in bu yüce kitabının bu özel sıfatının inşallah bizlerde de tecelli etmesini niyaz ederiz. Bir başka Nazarı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği

Ahmet Karalı. Şura Suresi 36 ila 40.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz O zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Rahman Suresi 1 ila 25. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah.

Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Furkan Suresi 77. Ayet.

0: ربكم. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kulu Allah katında değerli kılan duadır. Allah, tövbe ve iman edip, salih ameller işleyenlerin kötülüklerini iyiliğe çevirir. Çünkü onlar Allah'ın emrine uymuş ve şöyle dua etmişlerdir. Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar bağışla. Bizi müttakilere önder kıl. Bu davranışları sayesinde onlar cennetin en yüksek makamında ağırlanacaklardır. Bütün bu nimetler de kulun samimi bir kalple Rabbine yalvarması sebebiyledir. Kula verilen bu değer de Peygamberimizin ifadesiyle ibadetin özü olan dua sayesindedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, kulların Allah Teala katındaki değeri ona boyun eğip yalvarmalarına bağlıdır. Almamız gereken ikinci mesaj, kim Allah Teala'dan istemezse Allah ona gazap eder. Almamız gereken son mesajsa, dua başlı başına bir ibadettir.
2: Aşr-ı Şerif. Faruk Çoban. Furkan Suresi 68 ila 77. Ayet-i Kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında, onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, "Ey Rabbimiz!" derler. "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap." İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağı ile ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor

0: Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم.
2: رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki, şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde, dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde, benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki, doğru yolu bulabilsinler.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Musa Dağı. Âl-i İmran Suresi 1-9. Ayet-i Kerimeler.

فأما الذين في قلوبهم زيغ فيكفرون

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun, hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an, bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Araf Suresi 199. Ayet.
0: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
8: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an'la.

Hazreti Peygamber içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Salih Akyüz. Fetih Suresi.

edilmiştir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istedikler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanna kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, "Bırakın bizi, size katılalım," diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, "Asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu." Bunun üzerine de, "Hayır, bizi kıskanıyorsunuz," diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, "Yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde, size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkâra sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler, ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın

0: Umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Fetih Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Bakara suresinin 250. ayeti kerimesinde yer alan bir dua cümlesini arz etmeye çalışacağım. Tarihte yaşamış olan ve inananlara karşı mücadele eden Calut isimli bir komutanın, kendisi ve askerlerine karşı mücadele yapan inananların oluşturmuş olduğu topluluğun yaptığı duayı Rabbimiz bize bildiriyor. Bize bildiriyor ki bir anlamda hayatın akışı içerisinde düşman ordularıyla karşı karşıya geldiğimizde, onlarla mücadeleye girdiğimizde veya farklı sıkıntılarla karşılaştığımızda Rabbimize sığınalım ve ona yalvarıp onun yardımını talep edelim. Ayet-i kerimede geçen ifadeler şöyle: وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca şöyle dediler: Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Kıymetli kardeşlerim, dikkat ettiğiniz üzere ayeti kerimede 3 dua ifadesi cümlesi yer alıyor. 1. Dua eden müminler, müminler topluluğu Cenab-ı Allah'tan şunu talep ediyorlar: Rabbimiz, bizi sabırla donat. Sabırla bizi destekle. Sabır, dünya imtihanından muvaffak olarak ayrılabilmek için insanın, müminin hayatında olmazsa olmaz bir değerdir, kıymettir. En büyük yardımcı, en büyük destektir sabır. Zira sabır olmasa mümin ibadetlerini yapıp yerine getiremez. Sabahın erken vaktinde kalkıp namaz kılmak bir sabır işi. Uzun yaz günlerinde her türlü yorgunluğa rağmen geç vakte kadar bekleyip yatsı namazını kılıp yatmak bir sabır işi. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek bir sabır işi. Hac ibadetini hakkıyla yapabilmek bir sabır işidir. Örnekleri çoğaltabiliriz. Kötülük, yanlış, günahlara karşı dur diyebilmek, nefsin arzu ve isteklerine karşı yanlış yapmamak bir sabır işidir. Dolayısıyla müminin Cenab-ı Allah'tan dünya hayatı içerisinde dileyeceği en büyük kıymetlerden biridir sabır. Ve işte düşmana karşı mücadele edilirken de sabır, cephede nöbet tutarken de sabır. Şimdi Gazze'li kardeşlerimiz yıllardan beri bu sabırla soykırım yapmaya çalışan zalimlere karşı bir mücadele veriyorlar. Ve Cenab-ı Allah onları, biz buradan baktığımızda belki sabredemeyeceğimizi düşündüğümüz hallerde sabırla onları donatıyor, destekliyor. İşte düşmana karşı mücadelede olmazsa olmaz bir fiil oluyor elbette sabır. Ve müminler topluluğu düşmana karşı Cenab-ı Allah'tan bir sabır diliyorlar. 2. وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا İstikamet diliyorlar. Bize sebat ver, dayanma gücü ver, istikametimizi kaybettirme. Kıymetli kardeşlerim, doğru hal üzerine devamlılık başlı başına bir kıymettir. Bir iyiyi, güzeli, doğru davranışı yapmak önemlidir ama bunu bir süreklilik içerisinde yapmak ayrı bir değerdir. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli ibadetin devamlı yapılan, az da olsa süreklilikle yapılan ibadetler olduğunu ifade edip dile getirmişlerdir. Sebat etmek, dayanmak, istikametten ayrılmamak o kadar önemli ki, o yüzden biz namazlarımızın her rekatında Fatiha'yı okurken ihdinas sıratal mustakim diye o sırat-ı mustakimi, o dost doğru yol üzerinde sebat etmeyi Rabbimizden dileriz. Düşmana karşı verilen mücadelede, hakkın mücadelesini yaparken de
sebat dilemek, sebat etmek oldukça önemli. Ve son ifade "Vansurna alel kavmil kafirin." Kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Kıymetli kardeşlerim, insan elinden geleni yapacak elbette. Gücünü gösterecek, sabredecek, sebat edecek. Ama bütün bunlar nihai başarı için kulun gayreti, kulun çabası yetmeyebilir. O yüzden ayetin son kısmında kafirlere karşı bize yardım eyle. Müminin her daim Cenab-ı Allah'tan dileyeceği taleplerin biri budur. Kafirlere karşı, fasıklara karşı, zalimlere karşı Cenab-ı Allah'tan yardım talep etmek, dilemek. Müminler için oldukça önemli. İşte bu ayeti kerimede de müminler topluluğu bir düşman ordusuyla mücadele ederken hem sabırla donanmayı, hem sebat üzere kalmayı, hem de Cenab-ı Allah'tan yardımı diliyorlar. Bazen yaşanan hadiselerde dua ettiğimizde duamızı küçümseyerek, duaya hafife alarak sadece dua mı ediyorsunuz derler ya, dua asla küçümsenecek bir eylem değildir. Savaş meydanlarında mücadele esnasında yapılan nice dualar vardır ki, zayıf toplulukları büyük topluluklara karşı galip getirmiş, yenilmez denilen orduları ve toplulukları yok edip ortadan kaldırmıştır. Bu vesileyle biz de dünyanın farklı yerlerinde kendilerine zulmeden zalimlerle karşı mücadele eden bütün inananlar için dua ediyoruz. Rabbim İslam'ın, müminlerin davasını, mücadelesini veren, güden bütün kardeşlerimizi sabırla donatsın. Onları sebat ve istikamet üzere daim eylesin ve onları ve bütün müminleri kafirler topluluğuna karşı muzaffer eylesin. Dualarımız kabul olsun.

0: Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: An Radyo'da. Kırk ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala İsra suresinin 70. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, biz Adem oğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Azim olan Allah doğru söyledi. İnsanın en temel ve vazgeçilemez hakkı yaşama hakkıdır. Rabbimiz bir insanı öldürmeyi tüm insanlığı öldürmekle, bir insanı yaşatmayı tüm insanlığı yaşatmakla eşdeğer kabul etmiştir. Allah Teala haksız yere bir cana kıymanın sadece ona zulmetmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda insan hayatının kutsallığını yok saydığına işaret buyurmaktadır. İnsan hakları tüm insanların insan olarak doğmalarından dolayı sahip oldukları haklardır. Allah Teala insanı en değerli ve şerefli varlık olarak yaratmış ve ona insan olmasından kaynaklanan haklar tanımıştır. Batı'da ise insan hakları ilk defa 1215 yılında Magna Carta Anlaşması'nda dile getirilmiş, insan hakları evrensel beyannamesi ise ancak 10 Aralık 1948'de kabul edilmiştir. İslam'da insanlar doğuştan eşittir. Irk, renk, vücut yapısı gibi kişinin iradesine bağlı olmayan hususlar, üstünlük ölçüsü ve övünç sebebi olamaz. İnsana Allah katında üstünlük kazandıran şey takvasıdır. İnsanlar kanun önünde eşit haklara sahiptir. Allah Teala bir kavme olan kızgınlığın adalet duygusunu olumsuz etkilememesi için uyarıda bulunmuştur. Bir kişi komşusunun zırhını çalıp Yahudi komşusunun evinde saklamış, olay ortaya çıkınca Yahudi çaldı diye iftira etmişti. Peygamberimizi etkilemek için de kabilesini seferber etmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu davada adaletle hükmetmesi ve hainlerden etkilenmemesi için uyarılmıştı. İslam insanlara din, vicdan ve ibadet hürriyeti tanımıştır. İnsanlar İslam'a davet edilir fakat Müslüman olmaya zorlanamaz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Onlara karşı en güzel yolla mücadele et ve dinde zorlama yoktur, artık doğru eğriden ayrılmıştır ayetlerinde insanların hangi metotla İslam'a davet edileceği belirtilir.
2: Kırk ayette sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Serlevha ayetler. Hud suresi 67 ve 68. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline! Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Vay Semud'un haline! Kavimleri tarafından inkar edilmek, yalanlanmak, eza ve cefaya muhatap olmak tüm peygamberlerin ortak yönü olmuştur. Allah Teala, Hazreti Salih'i yoldan çıkan Semud halkına göndermişti. Hazreti Salih peygamber olduğunu onlara mucizelerle gösterdi. Fakat onu yalanladılar ve kendilerine mucize olarak verilen deveyi de vahşice katlettiler. Salih aleyhisselam Allah'ın emriyle kendisine iman edenleri alıp o diyardan uzaklaştı. Onu inkar edenlerse ayette ifade edildiği şekilde helak edildiler. Öyle helak oldular ki sanki o yurtta daha önce hiç kimse yaşamamış gibi izleri silinip gitti. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, eski kavimlerin başına gelenler bizler için birer ibret vesikasıdır. Bir diğer mesajsa, peygamberi inkar edenlerin sonu hüsrandır.

0: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Hud Suresi 61 ila 68. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır. Duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam, beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı arttırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, dedi. Bu asla yalan olamayacak bir tehdit idi. Emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle, Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline!
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplanma vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan, üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa, haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri, gölgeliklerde ve pınar başlarında, canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiriyoruz.

0: indiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin için, biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: En'am Suresi. Musaf'ta yer alış sırasına göre 6. sure olan En'am Suresi 165 ayettir. Kur'an'ın Seb'ut Tıval adı verilen en uzun 7 suresinden 4.'südür. 7. cüzde başlayıp 8. cüzde devam eden sure 23 sayfadır. En'am, inek, koyun, keçi gibi kurban edilen hayvanlar için kullanılan bir isimdir. Sureye adını veren bu kelime 136, 138, 139, 142. ayetlerde olmak üzere 6 defa geçmektedir. En'am suresi Mekke döneminin sonlarına doğru tek seferde inmiştir. Fatiha'dan sonra Allah'a hamd ifadesiyle başlayan ikinci suredir. Fatiha suresi hamdi Allah'a mahsus kılarken alemlerin Rabbi ifadesini kullanır. En'am'da ise Yüce Allah'ın gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden olduğu bildirilerek hamd edilir. Böyle kudretli bir yaratıcıya karşı putları Rablerine denk tutan müşrikler kınanır. Surenin büyük bölümü tevhid ve nübüvvetten söz eder. Mekke'de vahyi inkar edenlerin eğer gösterilseydi iman edeceklerini iddia ettikleri Kur'an'ın kitap olarak indirilmesi, peygambere kendilerinin de görebileceği bir melek gelmesi gibi mucize talepleri reddedilir. Surenin genel muhtevası aşağıda birkaç örneği verilen Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini, kudret ve ilminin mükemmelliğini gösteren deliller ve örneklerle doludur. Gece ve gündüzü barındıran her şey O'nundur. O, her şeyi işitmekte, bilmektedir. En'am suresi 13. ayet. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. En'am suresi 59. ayet. Geceliğin sizi öldüren, gündüzde neler yaptığınızı bilen, sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye her sabah sizi dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir. En'am suresi 60. ayet. O, gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. O'nun sözü gerçektir. Sura üflendiği gün de hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. En'am suresi 73. ayet. Hazreti Peygamber bir hadisinde surenin tamamının kendisine bir defada nazil olduğunu ve kalabalık bir melek topluluğu tarafından dünyaya uğurlandığını ifade etmiştir. En'am suresinde ismi geçen peygamberler ve anılan özellikleri şunlardır. Hazreti İbrahim. Surede babası ve kavmi putlara tapan Hazreti İbrahim,

İbrahim'in onlarla mücadelesini anlatan bölüm, yaptıkları bu işin anlamsız ve hayret verici olduğunu bildirmek üzere sorduğu soruyla başlar. İbrahim, babası Azer'e, "Putları tanrılar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni de, kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum," demişti. En'am suresi 74. ayet. Sonra onların büyüklük atfettiği, göğe bakılınca kudretli gibi görünen varlıkların bile sonlu olduğunu göstermek için sırasıyla yıldız, ay ve güneşin tanrı olup olamayacağını birlikte gözlerler. Doğduklarındaki görkemli halleri battıklarında yok olan bu cisimler ilah olamazlar. Hazreti İbrahim bunu açıkça ifade ederek, "Güneşi doğarken görünce, Rabbim budur, zira bu daha büyüktür," dedi. O da batınca dedi ki, "Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim." En'am suresi 78 ve 79. ayetler. Yüce Allah, Hazreti İbrahim'i kavmini tevhide davet ederken verdiği mücadeleyi delilleriyle desteklemiş, ayrıca onun soyundan peygamberler göndermiştir. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. 18 peygamberin ismi geçmektedir. En'am suresi 84 ila 86. ayetler. Bu ayetlerde Hazreti İbrahim'le birlikte 18 peygamberin ismi zikredilmiştir. Hazreti Musa. En'am suresinde Hazreti Musa'dan Allah'ı hakkıyla takdir edemeyen, onun rahmeti gereği insanlığa yol gösterici olarak gönderdiği peygamberleri tanımayan müşrik Araplar ve Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi diyen bir Yahudi vesilesiyle söz edilmiştir. Allah onların peygamberlik müessesesini inkar eden görüşlerini, "Öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de, atalarınızın da bilmediğiniz şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de. Sonra onları bırak. Daldıkları bataklıkta oyalana dursunlar." Ayetiyle reddetmektedir. En'am suresi 91. ayet. En'am suresinde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. En'am suresinde inananlar, Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine onun adı anılarak kesilenlerden yiyin ayetiyle uyarılmış, putların adını anarak kurban kesen müşriklerin kestiklerinin yenemeyeceği açıklanmıştır. Surede ayrıca müşriklerin bazı hayvanlar hakkında aldıkları kararlar ve Allah'la birlikte putlar için ayırdıkları kurbanlıklar ve ekinler hakkındaki görüşlerinin geçersizliği gözler önüne serilmiştir. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, "Bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır." En'am suresi 138. ayet. Yüce Allah En'am suresi 151 ve 152. ayetlerde emir ve yasaklarını bildirmesini Hazreti Peygamber'e şöyle emretmektedir. "De ki,
Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. En'am suresi 153. ayet. En'am suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Sure, Mekke'de İslam'ı benimsemekten kaçınarak peygamberle Kur'an hakkında tartışan putperestlerin kötü ahlakından ve ahirette görecekleri muameleden bahsetmekte, bu dünyada medet umdukları putlarının ahirette onları terk edeceği, Allah tarafından kınanarak kendilerine "Nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız?" dendiğinde hemen "Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz ortak koşanlar olmadık" diyerek inkarda bulunacakları bildirilmektedir. Allah'a ortak koşanlar onun elçisine de iman etmekten kaçınırlar. Hatta peygamberi Kur'an okurken dinlemelerine rağmen anlamalarına engel bir perde varmış gibi inkara devam eder. Üstelik Kur'an hakkında "Bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir" diyerek peygamberle tartışırlar. Onlar Kur'an'ı anlamak için ya da öğrenmek için değil, itiraz etmek, alay ve hakaret etmek için dinlerlerdi. Bu samimiyetsizlik kalplerini karartmış, dini almaya müsait olarak yaratılan fıtratlarını bozmuştu. Allah bu yönlerini vurgulamak için onlardan ölüler diye söz etmiş, Hazreti Peygamber'i gönülden dinleyenlerin iman edebileceklerini ifade etmiştir. Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek, sonra da ona döndürülecekler. En'am suresi 36. ayet. Bununla birlikte inananlar bu putperestlere karşı onların seviyesine düşmemeleri konusunda uyarılmış, böylelerine bile olsa kötü söz söylemekten kaçınmaları tembih edilmiştir. Allah'tan başkasına tapanlara kötü söz söylemeyin. Sonra onlar da bilmeden taşkınlık yaparak Allah hakkında kötü söz söylerler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini çekici gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık O ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. En'am suresi 108. ayet.

0: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Mücadele Suresi 18 ila 22. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette üstün geleceğim, ben ve elçilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: İmanı destekleyen değer, Salih Amel.

ettikleriyle değerini ortaya koyar. Ona verilen hayat ve ölüm bir sınavdır ve sınavın hedefi, hanginiz daha iyi işler yapacak diye ifadesiyle özetlenmiştir. Allah, peygamberler vasıtasıyla yol gösterdiği insanoğluna, sınav süresi olarak bir ömür tayin etmiş, sonuçta varılacak yer olan ilahi huzurda, bu ömrü nasıl değerlendirdiğinden hesaba çekileceğini bildirmiştir. Bahsi geçen ayette de, Hazreti Peygamber'in dilinden ahirete imanın amelle desteklenmesi emredilmektedir. Ayet, Hazreti Peygamber'in insan olması yönüyle Allah'ın bütün ilmine vakıf olamayacağı vurgusu yaparken, tevhidi ve salih ameli telkin etmekte, her kim Allah'ın huzuruna varmak, hesabından kurtulup sevabına ermek, rızasını bulmak veya cemalini görmek arzu eyliyor, vasılından olmak ümidini besliyorsa, salih likaya layık halis iş yapsın demektedir. İnsanın güzel işler yapması, imanının fiili tasdikidir. Sözlükte iş, çaba, fiil, çalışma gibi manalara gelen amel kelimesi, Kur'an'da mümin olsun, kafir olsun, insanın bilinçli olarak yaptığı işleri ifade eder. Salah kökünden türeyen salih kelimesi ise, faydalı, iyi, doğru ve güzel olan, işe yarar demektir. Salih amel, imanın yalnız gönülde ve dilde kalmadığının göstergesidir. Salih amelin tek bir tarifi yoktur. Her türlü iyiliği kapsar. Bununla birlikte ameli salih kavramı için tefsirlerde bazı açıklamalar yapılmıştır. Salih amel, insanın kendisiyle Rabbi arasındaki taattir. İbni Abbas'a göre salih amel, dört şeyi içerir. İlim, niyet, sabır ve ihlas. Allah'ın rızasına ve indirdiği ahkama uygun, kişinin kendisi ve diğer insanlar için hayır ve fayda sağlayan işler yapması, Allah'ın emrettiklerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınması salih ameldir. Kur'an'da amel ve iman birlikte zikredilir. İmanla birlikte olan salih amel değerlidir. İnsana da yaptığı işlere de anlam katan imandır. İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Bakara Suresi 25. Ayet. Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında, onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. Maide Suresi 9. Ayet. İman, Allah'ın yalnızca varlığına değil, O'nun tek olduğuna, emir ve yasaklarına, bizi sınadığına, her şeyi görüp gözetenin O olduğuna, kimin daha iyi işler yapacağını denemek için bizi dünyaya gönderdiğine, işlerimizden hesaba çekeceğine, sahih ve sahte bütün niyetlerimizi bildiğine inanmaktır. Bu tür bir iman, Allah'ın emrettiklerini yapma gibi bir zorunluluk ortaya çıkarır. İman ve salih amel, ağaç ve tohum gibidir. Eğer toprakta tohum yoksa, ağaç meydana gelmesi söz konusu olamaz. Eğer toprakta tohum olduğu halde ağaç meydana gelemiyorsa, onun anlamı tohumun toprakta gömülü kalmış olmasıdır. Onun için Kur'an'da verilen müjdeler, iman etmenin yanında salih amel de işleyenler içindir. Kur'an'da iman kavramı genel olarak amelle desteklenmiştir. İnanmak kalbin amelidir. İman gözle görülüp elle tutulamaz. İmanın tezahürü olarak ortaya çıkan fiiller, onun varlığı ya da yokluğundan söz ettirebilir. Mesela bir kimsenin namaz kılmak üzere mescide gitmesi, imanının ikrarı sayılır. Öldüğü zaman mümin muamelesi görmesi için başka bir delile ihtiyaç duyulmaz. Peygamberimiz, Allah bir kul hakkında hayır isterse, onu hayrı işlemeye yetkili kılar buyurmuştur. Ashab-ı kiram, Allah bunu nasıl yapar diye sorunca da, ölümünden önce o kulu salih amel işlemeye muvaffak kılar cevabını vermiştir. İnsanın görünen yüzü davranışlarıdır. Dinde her ne kadar niyet esas olsa da her niyet bir sonucu doğurur. Bu da amel cinsinden bir davranış demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Zilzal suresinde açıklandığı gibi, insanlar yaptıklarının hesabını vermek üzere

tabirlerinden kaldırıldıkları zaman yapılan işler miktarlarına göre değil, cinslerine göre değerlendirilecektir. İyi veya kötü işler yapanlar, bunu kayda değer bulunmayacak kadar küçük de yapmış olsalar, Allah katında değerlendirilecektir. Salih amel sahibinin kadın ya da erkek olması fark etmez. Onlar ahirette güven içinde olacaklar ve asla üzülmeyeceklerdir. Allah iman ve salih amelin karşılığında mağfiret ve cennet vaat etmektedir. Mümin kimseler yaptıkları iyi işlerin karşılığını dünya hayatında en güzel şekilde bulacaklardır. İmanını salih amelle destekleyenler, dinen hoş karşılanmayan bir şey yapmış olsalar bile Allah onların günahlarını affeder ve bu hallerini düzeltir. Bilmeden yaptıkları kötülüklerden pişman olup döndüklerinde de durum onların lehine olacaktır. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez ayetine göre iyi amele kat kat sevap verilirken kötülüğün işlenen suça denk bir ceza ile karşılanması Allah'ın bütün kullarını kuşatan rahmetinin delilidir. Allah insanın yapıp ettikleriyle genel olarak ziyanda olduğunu bildirmiş ancak bazı grupları istisna etmiştir. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler. İyi iş yapmak kadar değerli olan, yaptığını iyi yapmaktır. Hazreti Peygamber, ihsan makamını açıklarken, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmektir. Sen onu görmesen de, o seni görüyor buyurmuştur. Bu da mümin kimseye doğru yola girmenin geçitlerinden birini işaret etmektedir. Mümin işini iyi yapacak, hep iyi iş peşinde olacak, Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını ararken ne yaparsa yapsın, meşru yollardan ve ihlasla yapmaya çalışacaktır.

Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru. Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Lokman Suresi 6. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunlar için alçaltıcı bir azap vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Boş sözlere aldanmamak. Ayette dünya hayatını haz anlayışı üzerine bina edenler, cahilce tutumlarıyla insanları Allah yolundan saptıranlar, boş işlerle meşgul edenler ve küfür peşinde koşanlar uyarılmaktadır. Aklı ve şuuru yerinde olup da bu davranışları sergilemeye devam edenler için acı bir azap vardır. Hayatın gayesi oyun ve eğlence değildir. Hele bir de oyun ve eğlenceyi dinin önüne geçirmek ve bunlar vasıtasıyla insanları dinden uzaklaştırmak ancak inkarcıların yapacağı bir iştir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Allah yolundan alıkoyan oyunlardan ve eğlencelerden uzak durmak gerekir.
2: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Lokman Suresi 1-11. Ayet-i Kerimeler.

تلك آيات الكتاب الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi.

Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 97. ayetin tefsiri. Apaçık deliller anlamına gelen ayetün beyinat tamlamasını müfessirler, Hazreti İbrahim'in makamı, buraya girenlerin her türlü tecavüzden korunmuş olmaları, gitmeye gücü yetenlerin o evi ziyaret etmeleri, Hacerül Esved, Safa ile Merve, Zemzem ve diğer alametler gibi manalarla açıklamışlardır. Bir kısmına ayetin devamında değinilen bu deliller, Kabe'nin yeryüzünde yapılmış ilk mabet olduğunu gösteren alametlerdir. Nitekim Hazreti Peygamber'den binlerce sene önce yaşamış ve peygamberlerin babası olarak bilinen Hazreti İbrahim'in buradaki makamının bilinmesi ve bu bilginin nesilden nesile aktarılmış olması, buraya girenlerin her türlü tecavüzden korunmuş olmaları geleneğinin Hazreti İbrahim'in zamanından beri kesintisiz devam etmiş olması, insanların Kabe'yi tavaf etmelerinin onun zamanında başlamış olması, buranın ilk mabet olduğunu gösteren delillerdir. Kabe'de tavafın başlangıç noktasını belirleyen Hacerül Esved ile sayin başlangıç ve bitiş yerlerini gösteren Safa ve Merve tepeleri de Hazreti İbrahim'in zamanından beri bilinen alametlerdir. Zemzem ise Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'in ağlarken ayağını vurduğu yerden çıktığı rivayet edilen ve o günden beri var olan bir sudur. İbrahim'in makamı, makam-ı İbrahim, Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken veya insanları hacca çağırırken üstüne bastığına ve üzerine ayak izlerinin çıktığına inanılan taş veya taşın bulunduğu yerdir. Buradan maksat, Mescid-i Haram'ın tamamıdır diyenler olduğu gibi Hacerül Esved'dir diyenler de vardır. İçinde Kabe'nin yer aldığı haram yani yasak bölgede emniyette olma, genellikle burada her türlü mal ve can güvenliğinin sağlanmış, bitki örtüsünün korunması dahil, ilke olarak canlıların öldürülmesinin yasaklanmış olması anlamıyla açıklanmıştır. Kabe, inşa edildiği günden itibaren insanların son derece saygı gösterdikleri bir mabet ola gelmiştir. Meydudi'nin ifadesine göre, İslam'dan önce bütün Arabistan'da 2500 yıldan beri süre gelen karışıklık ve düzensizliğe rağmen, Kabe ve çevresinde barış ve emniyet hüküm sürmüştür. Kabe'nin kutsiyeti insanlar üzerinde o derece saygı uyandırmıştır ki, cahiliye döneminin en karanlık günlerinde birbirlerinin amansız düşmanı olan insanlar bile onun içerisinde düşmanlarına saldırmamışlardır. Nitekim başka ayetlerde bu hususa özel olarak değinilmiştir. Hazreti Peygamber de göklerin ve yerin yaratıldığı günden itibaren Mekke'nin harem belde olduğunu, kıyamete kadar böyle devam edeceğini bildirmiştir. Orada herkes mal emniyetine sahip olduğu gibi hayvanlar ve bitkiler dahil her canlı güvenlik içindedir. Ancak akrep

Hep ve benzeri zararlı hayvanlar bunun dışındadır. Ayrıca Kabe'nin varlığı sebebiyle Arabistan'da yılda 4 ay Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep barış sağlanmış, bu süre içerisinde kimsenin kimseye saldırmamasına özen gösterilmiştir. Bir yere gitmeyi veya bir işi yapmayı kastetmek anlamına gelen hac kelimesi, dini bir terim olarak belirli bir zamanda Arafat'ta bulunmak, vakfe yapmak ve Kabe'yi tavaf etmek usulüne uygun olarak çevresinde dönmek suretiyle yerine getirilen ibadeti ifade eder. Bu ayet, hacın Müslümanlara farz olduğunun delilidir. Yoluna gücü yetenler, hacca gitme imkanına sahip olanlar demektir. Bu imkansa, sağlığın elverişli olması, gidip gelmek için yetecek kadar para ve yol güvenliğinin bulunması anlamına gelir. Hazreti Peygamber de bu imkana sahip olan kimseye ömründe bir defa Kabe'yi ziyaret etmenin farz olduğunu bildirmiştir. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah bütün alemlerden müstanidir cümlesinin ilk kısmını, kim hacı inkar ederse şeklinde anlayanlar bulunmakla beraber, müfessirlerin çoğunluğu buradaki kefere fiilini nankörlük etmek anlamında alarak, bu kısmı kim gücü yettiği halde nankörlük edip hac ibadetini yerine getirmezse şeklinde yorumlamışlardır. Buna göre ayette imkan sahibi olduğu halde hacca gitmeyen kimsenin, çok büyük bir günah işlemiş, Allah'ın buyruğuna karşı isyankarlık etmiş olacağına işaret edilmektedir. Yüce Allah, insanların yardımına muhtaç olmadığı gibi, ibadetlerine de muhtaç değildir. Aksine ibadetler, insanları ruhen ve manen yüceltmek, Allah katındaki değerini artırmak için farz kılınmıştır. Hac ibadetinin de gerek dünyevi gerekse uhrevi faydaları kullara yöneliktir. Allah, kullarından yardım ve menfaat beklemekten yücedir. Ali İmran Suresi 98 ila 103. ayetlerin meali. De ki, ey ehli kitap! Allah yaptıklarınızı görüp dururken, niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki, ey ehli kitap! Gerçeği görüp bildiğiniz halde, niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz, sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken, oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki, doğru yolu bulasınız. Ali İmran Suresi 98 ve 99. ayetlerin tefsiri. İslam'dan önce Medine'de bulunan Evs ve Hazreç adındaki iki büyük Arap kabilesi, 120 sene birbirleriyle savaşmış, Boğaz ismi verilen son savaşta Evs kabilesi Hazreç kabilesine galip gelmişti. Ancak İslam dinini kabul ettikten sonra bu kabileler arasında kardeşlik duyguları gelişmiş ve eski düşmanlıklarından vazgeçmişlerdi. Aralarında kardeşlik, birlik ve beraberlik oluşmuş, İslam düşmanlarına karşı tek yumruk haline gelmişlerdi. İşte bu durumun kendi aleyhlerine bir sonuç doğuracağını anlayan Yahudi ileri gelenlerinden Şemmas bin Kays bir Yahudi gencini göndererek iki Müslüman kabilenin gençlerine Boğaz Savaşı'nı hatırlatmasını ve aralarında fitne çıkarmasını istemiş, Yahudi genci de bu görevi başarıyla yerine getirerek bunlar arasında fitne çıkarmış ve düşmanlık ateşini körüklemiş, sonunda her iki kabile de silahlara sarılarak birbirleriyle savaş durumunu almışlardı.

0: Olayı haber alan Hazreti Peygamber onları yatıştırmak üzere hemen yanlarına gelmiş, kendilerine nasihatte bulunmuş ve Şemmas'ın tutuşturduğu fitne ateşini söndürmüştü. İşte 98 ila 103. ayetler bu olay üzerine inmiştir. Yahudilerin ve Hristiyanların kitaplarında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğine, peygamberliğine ve şahsiyetine dair ayetler bulunduğu, onlar da onun peygamber olduğunu bildikleri halde bu gerçeği ve Kur'an'ı inkar ettikleri, bu konuda insanların kalplerine şüphe düşürmeye ve müminleri İslamiyet'ten soğutmaya çalıştıkları için Yüce Allah bu ayetle onları kınamıştır. Yüz ve 101. ayetlerin tefsiri. Burada müminlere ehli kitaba gönderilen kitapları da asli şekliyle onaylayan, gerçekleri apaçık ortaya koyan Kur'an gibi bir kitabın ayetleri durup dururken, üstelik onların kitaplarında da geleceği haber verilen Hazreti Muhammed gibi alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygambere iman etme şerefine erişmişken, bir grup ehli kitabın kendilerini iman yolundan saptırmak için kurdukları tuzaklara aldanmamaları için güçlü bir uyarı yapılmaktadır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Aşr-ı Şerif.
2: Ramazan Kutlu. Zariyat Suresi 24 ila 46. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha dedi. Rabbim böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz, hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir? Dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun, saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve o ya bir sihirbaz veya bir mecnundur demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Fussilet Suresi 1-8. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları takipçileri, bizleri dinleyen kıymetli dostlar. Hepinizi yine Kur'an meclisinden, Kur'an sofrasından saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kur'an Hocası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün de Fecr suresinden okumaya devam edeceğiz. Fecr suresinin 24, 25 ve 26. ayetlerini bugün okuyacağız. 593. sayfada yer alıyor bu okuyacağım ayetlerde. Ama yalnız ben okumayacağım. Birlikte okuyacağız. Şunu hatırlatmak isterim. Yani hocam siz okuyorsunuz. Biz okumayı yeni öğreniyoruz. Yeni öğrenenler için bu sözlerim. Belki takipte zorlanırız diyenler varsa, musafları açalım, ilgili sayfadan, ilgili ayet-i kerimeyi bulalım. Kelimeleri tamı tamına okuyamazsanız bile, telaffuz etmekte zorlansanız bile, ayette yer alan harfleri ben okuduğum zaman sizler tanımak suretiyle bilgilerinizi pekiştirmiş olursunuz. Tam okuyamıyorsanız bile bu bilgiler pekişmek suretiyle gördüğünüz bir harfi tamam şimdi bu harfi okuyacağız demeniz bile sizde bu harfle alakalı bir bilgi takviyesi olacaktır. Onun için takip ettiğiniz kadar okuyabilmeniz bile elbette ki size fayda sağlayacak. Bu itibarla eğer mushaf, Kur'an-ı Kerim'i açma durumunda olanlarımız, müsait olanlarımız varsa buyursun açsınlar. 593. sayfada 24. ayet. O da "Yekulu ya leyteni" diye başlıyor. Buradan 3 ayet-i kerime okuyacağız. Evet buyurun beraber okuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

يقول يا ليتني قدمت لحياتي.

0: أحد ولا يوثق وثاقه أحد. صدق الله العظيم.
1: Evet, Allah kabul eylesin. Değerli dostlar, bu üç ayeti kerimenin okunuşuyla alakalı önce yekûlü kelimesiyle başlıyoruz. Yekûlü, bakınız. Yekû, yekû, kû, kû, kû. Bu harfi böyle sık sık tekrar ediyorum. Yekû. Yani buradaki gaf harfi kalkale harfidir ama bakınız hem kalın okunuyor. Yekû kalkale harfidir ancak kalkale yapabilmemiz, yani sesi böyle patlatarak çıkarmamız cezimli halinde olur, harekeli halinde değil. Onun için olması gereken okuyuş yekûlü, yekûlü, ses budur. Ama yekûlü, yekûlü, bu, bu değil. Bu cezimli halinde çıkar. Yekûlü hem kalın hem de kalkale olmadan okunma şekli doğru olanıdır. Devam ediyoruz. Yekûlü ya leyteni. Meddi tabiilerin ölçüleri çok çok önemli. Birbirine eşit olması lazım. Ya leyteni. Yine bir kaf. Kaddemtu, kaddemtu, ka, ka, ka. Kaddemtu li hayati, kaddemtu li hayati. Bu li hayati kelimesinde de iki tane meddi tabii var, arka arkaya gelmiş. Li hayati ve ayet bu kelimeyle bitiyor. Her ne kadar bitiş halinde de olsa meddi tabiilerin ölçüsü birerikten fazla olmamalıdır. Buna hassaten dikkat çekiyorum. Neden? Çünkü bazen yanlış anlaşılarak, yanlış uygulanmakta, yani ayet-i kerime artık bitiyor, burada uzatabiliriz. Ne kadar? Yani istediğimiz kadar uzatırız diyemeyiz. Çünkü buradaki ölçülerde, uzatmanın ölçüleri de birer elif miktarıdır. O zaman şöyle okuyacağız.
0: Yekûlü ya leyteni kaddemtu li hayati.
1: Devam ediyoruz bir sonraki ayet-i kerimeye.
0: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ.
1: يَوْمَئِذٍ, يَوْمَئِذٍ, ذَلْ harfi

yine peltek ama ayın burada çok belirli bir ses vermekte. La yu'azzibu. Belirgin bir ses. Ayna ait. Boğazın ortasından çıkan. La yu'azzibu azabahu. Azabahu. Burada da ayın harfi boğazın ortasından çıkacak. Azabahu ahad. Burada da azabahu dedik. Zamir var. Zamir uzatılarak okunur burada. Neden? Hı zamirinden önceki harf harekelidir. Dolayısıyla zamirin uzatılması gerekir. Ancak burada durulursa uzatma da kalkar. Evet, ilginç bulabilirsiniz bu açıklamayı. Eğer azabehu kelimesinde durulacaksa, o zaman azabeh diye. Ha harfinin harekesi bile kalkar. Cezimli hale gelir. Evet, burayı çok iyi anlayalım. Bu ve benzeri kelimelerde ha harfi her ne kadar da geçiş halinde uzatılır. Hatta burada kendisinden sonra hemze olduğu için meddi munfasıl bile olup dört elif miktarı da çekilmektedir, çekilecektir. Yani en çok üst sınır dört elif miktarıdır. Ancak böyle geçiş halinde meddi munfasıl olsa bile duruş yapacaksak o zaman azabeh diye ha'yı cezimde okunur. Ama burada beraber okuduğumuzu, geçiş yaptığımızı dikkate aldığımız takdirde azabehu ehad diye meddi munfasıl dört elif miktarı kadar uzatabiliyoruz. Burada da yine söyleyeceğim bir iki husus var. Azabehu uzattık. Meddi munfasıl yaptık. Bakınız. Azabehu dedikten sonra ehad tatlı bir ses vurgusuyla ve sondaki dal harfini de ince ve kalkale ile okuyoruz. Bir kez daha okuyayım. Azabehu ehad. Sekte yapmadım. Burada artık bir sonraki kelimeyi okuyacağız, iyice belirtelim diye sekte yapılamaz. Yani iki kelime arasında bir boşluk olmamalı. Ne gibi mesela? Eğer o hata yapılıyorsa ondan da vazgeçmemiz lazım. Şöyle bir hata yapmayalım lütfen. Azabehu ehad. Açık açık bir sekte oldu bu. Azabehu ehad. Yanlış. Olması gereken de sesin devam edecek şekilde hemzeye geçilmesidir.

ahad. Doğru Suba. Son ayeti kerime. Ve la yusiku vesakahu ahad. Burada da aynı. Ancak önceki kelimelere bir bakalım. Ve la yusiku. Yusiku. Sa harfi peltek ince. Kaf kalın. Yusiku. Yusiku. Vesakahu. Burada da öyle. Vesaka. Sa ince. Bir elif miktar uzatıyoruz. Kaf kalın. Ve yine ha zamirdir. Burada uzatacağız. Aynen bir önceki ayeti kerimenin sonunda gördüğümüz kural burada da var. Vesakahu ahad. Yine hem meddi munfasıl hem de ahad kelimesinin sonundaki dal harfini ince ve kalkale yaparak okumamız gerekiyor. Evet kıymetli dostlar. Bugün de vaktimizin sonuna yaklaşmamız itibariyle

0: yaptığımız açıklamaları dikkate alarak bir kez daha birlikte okuyalım. Sonra programı tamamlayacağız inşallah. Buyurun, okuyoruz birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد صدق الله العظيم. Efendim, bugün de dersimizi böylece tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde, programımızda yeniden buluşmayı diliyor. Sağlık ve afiyet temenni ediyorum.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Fatır Suresi 3. Ayet. Ayet-i Kerime'de insanlardan Allah'ın nimetlerini hatırlamaları istenerek, göklerde ve yerde Allah'tan başka yaratıcı ve rızık veren olmadığı belirtilmiş ve Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı vurgulanmıştır. Burada belirtmek gerekir ki, Allah lafzı kendisine ibadet edilen yüce varlığın özel adıdır. İlah kelimesi ise kendisi yaratıcı ve ibadet edilmeye layık olmadığı halde, insanların ya Allah'a yaklaştırsın diye ya da çeşitli amaçlarla edindikleri putlara verilen cins isimdir. Bu itibarla Arapçada Allah kelimesinin çoğulu olmadığı halde ilah kelimesinin çoğulu vardır. İlah kelimesi cins isim olduğu için çok değişik varlıklara ad olarak kullanılmıştır. İşte insanların Allah'tan başka ilah edinmemeleri için Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayette hatırlatmalarda bulunulmuştur. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. İnsan

İnsanlık tarihinde insanlar her şeyin yaratıcısı olan bir Allah'a inanma ve ibadeti sadece ona yapma anlamına gelen tevhid inancında zaman zaman sapkınlığa düşmüşlerdir. Allah'la kendileri arasında yeni ilahlar edinerek ona ortak koşma yolunu seçmişler, aracılar edinerek Allah'a yaklaşmak istemişler ve bu aracılar vasıtasıyla Allah'tan af ve mağfiret dilemişlerdir. Öyle ki bazen ay, güneş, yıldız gibi gök cisimlerini, bazen dağları, tepeleri, bazen atalarını, dedelerini ilah saymışlar, bazen de maddeden, taştan, topraktan yaptıkları şeylere ilah adını vermişler ve onlara tapmışlardır. İslam dini gelmeden önce de Arap Yarımadası'nda sayıları 400'e yaklaşan putlara tapılıyor ve onların her birine ilah deniliyordu. O çağda yaşamış insanlar bir taraftan ilahlarına tapıyorlar, öte yandan hiçbir fayda görmedikleri ilahlarını yeri geldikçe ihtiyaçları için kullanıyorlardı. Böylece tevhid inancından sapıp şirke ve küfre düşmüşlerdi. Buna karşın İslam dini insanları küfür ve şirkten kurtarmak için tevhid inancını yeniden tesis etmiştir. İbadet, hiçbir aracı ve ortak koşmadan her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah'a yapılır. Günahlar için tövbe ancak O'na arz edilir. Bağışlanma ve yardım ancak O'ndan dilenir. Allah'ın bir oluşu, zatında, sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde, Rab oluşunda ve hakimiyetinde eşi benzeri olmayışı yönündedir. Hemen hepimizin ezbere bildiği ve namazlarımızda sık sık okuduğumuz İhlas suresinde Allah'ın bir olduğu, hiçbir şeye muhtaç olmadığı, doğmadığı ve doğurmadığı, onun hiçbir denginin olmadığı ifade edilmektedir. Aklımızı kullanıp kendi varlığımız ve kainat üzerinde tefekkür ettiğimizde Allah'tan başka ilah olmasının muhal, imkansız olduğu sonucuna varırız. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şu ayetlerde de bu mantık örgüsüne işaret edilmektedir. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yaptığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Dolayısıyla bu kainatı ve harika nizamı ibret gözüyle seyrettiğimizde Allah'tan başka ilah olamayacağı konusunda imanımız güçlenmiş olur. Nitekim basit bir dünya işini yaparken bile iki kişi karışırsa düzen bozulur, anlaşmazlıklar çıkar. Biri şöyle yapalım derken öbürü böyle yapalım der. Eğer birden fazla yaratıcı olsaydı dünyanın düzeni kim bilir nasıl olurdu? Bunun imkansızlığını aklımızla anlayabileceğimiz gibi ayetler de bize yol göstermekte ve açıklamalar getirmektedir. Allah'ın birliğini ve ondan başka ilah olmadığını sadece dille söylememiz yeterli midir? Hayır, değildir. Söylediğimizin gereklerini de yapmalıyız. Yüce Rabbimiz bu gerçeği şöyle ifade etmektedir. Allah, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının diye insanları uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir. Demek ki Allah vahiy meleklerini peygamberlerine gönderirken bize iki önemli esası öğretmek istiyor. Birincisi, Allah'tan başka ilah yoktur. İkincisi ise Allah'a karşı gelmekten sakınmak. Bunun için bize düşen görev, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hakkıyla iman etmek ve salih ameller işleyerek iki cihan mutluluğuna kavuşmaya gayret etmektir.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl Suresi 90. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Sizcan. Yusuf Suresi 23 ila 29. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evinde bulunduğu kadın, gönlünü ona kaptırıp, ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek, "Hadi gelsene," dedi. O ise, "Allah'a sığınırım. Çünkü o kocan benim efendim."

Kimdir? Bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler, dedi. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır. Yusuf, o benden arzusunu elde etmek istedi dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O Yusuf yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir. Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iman.
1: Allah Teala İbrahim suresinin birinci ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Allah Teala kullarına çok merhametlidir. Onların dünya hayatındayken zulmün karanlığından adaletin aydınlığına ulaşmalarını arzu etmiştir. Bu sebepledir ki Cenab-ı Hak yarattığı kullarını yalnız başına bırakmamış, peygamberler ve ilahi mesajların yer aldığı kitaplar veya sahifelerle onları desteklemiştir. İnsanoğluysa Rabbinin bu desteğini kimi zaman yürekten kabullenmiş, dünyada huzuru elde etmiş, kimi zaman da bu desteği görmezlikten gelmiş, dünyasını ve ahiretini mahvetmiştir. Kimi insanlar kendilerine indirilen ilahi kitaplara tabi olmak yerine nefislerine uymuşlar. Dünyalık menfaat elde etmek için kutsal kitapları tahrip etmekten de çekinmemişlerdir. Nihayetinde Rabbimiz son kez insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaracak mesajları içeren Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le göndermiştir. Peygamberler kendilerine Allah tarafından indirilen emir ve yasakları hem hayatlarına harfiyen aktarmışlar, hem de gönderildikleri toplumun bu emir ve yasaklara riayet etmeleri noktasında azami gayret göstermişlerdir. Son peygamber olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa da kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'i hayatının tamamına aktarmış, sanki yaşayan bir Kur'an olmuştur. Yine sevgili peygamberimiz, Kur'an'ı rehber edinerek insanları içlerinde bulunduğu cehaletin karanlığından ilmin aydınlığına çıkarmak için gecesini gündüzüne katmıştır. Ancak unutulmaması gereken bir husus vardır ki, hidayete erdirecek olan Allah'tır. Her şey onun iznine bağlıdır. Dolayısıyla mümine düşen Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak, Peygamber Efendimizin sünnetine sıkı sıkıya sarılmak, insanların içinde bulundukları kötü durumları düzeltmek adına onlara rehberlik etmektir. Gayret müminden, başarı ve hidayet Allah'tandır.
2: 40 ayette iman.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Necip Demirel. En'am suresi 159 ila 165. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilk

kim? De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Câsiye Suresi 16 ila 20. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz şüphesiz İsrail oğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bir din yoluna koyduk. Onu izle, bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da kendisini sayanların koruyucu dostudur. Bu kitap insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo.
0: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı yine sizlerle paylaşacağız. ...25. cüzde Fussilet suresinin son kısmıyla Şura, Zuhruf, Duhan sureleri ve son sayfası hariç Câsiye suresinin tamamı bulunmaktadır. Önceki cüzde bulunan Zümer suresinden itibaren Hamim'le başlayan sureler bu cüzde de devam etmektedir. Şura, Zuhruf, Duhan ve Câsiye sureleri. Sanki bununla bir toplu mesaj verilmekte ve konu birliği aktarılmaktadır. Hamim'le başlayan 7 sureye Hamim sureleri de denilmektedir. Buna göre 25. cüzdeki temel konular şunlardır. İlk konumuz peygamberlerin insanlarla diyaloğu. Bu cüzdeki Şura suresinde kitabın toplumları değiştirici misyonuyla ilgili olarak peygamberlerin mücadeleleri ve kavimleriyle olan iletişimleri, diyalogları aktarılmaktadır. İkinci başlığımız tevekkül ve dua. Zuhruf suresinde ise Allah yolundaki bir hayatta yani mücadelede Allah'a tevekkül ve dua konusu gündeme getirilmekte, dünya hırsına kapılan Hazreti İbrahim kavmi, Musa ve İsa peygamberlerin dünyaya aldanan kavimleriyle mücadeleleri anlatılmakta ve Muhammed ümmetine bu konuda dikkatli olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Üçüncü mesajsa kıyametin dehşeti. Duhan suresinde ise Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği bildirilmekte, sonra kıyamet konusuna geçilmektedir. Sanki iki gün ve gece arasındaki farka burada dikkat çekilmekte, birisi Kur'an'ın indiği mübarek gün gece, diğeri de kıyametin başlangıcı olan dumanlı gün, gece, duhan ve sonundaki hesap günleri. Bundan sonra peygamberlere savaş açanlar bağlamında Hazreti Musa ve Firavun'un mücadelesi hatırlatılmakta ve safların belirlenmesi gerektiği mesajı verilmektedir. Bunu diriliş ve ahiretle ilgili ayetler takip etmektedir. Bu cüzde ayrıca Câsiye suresi bulunmaktadır. Câsiye suresinde vahiy insan ilişkisi ve vahiy karşısındaki insanların davranış biçimleri anlatılmakta, sonra vahye itaat etmeleri ve boyun eğmeleri istenmektedir. Dünyada Allah'a itaat etmeyenlerin kıyamet ve ahiret günü korkudan diz çöküp boyun eğecekleri, yani Câsiye ve Allah'a hesap verecekleri hatırlatılmaktadır. Dünyada itaat edenlerin ise ahirette güzel bir şekilde cennete girecekleri bildirilmektedir. Sure, göklerde ve yerde bütün azamet, ululuk ona aittir. Yalnız o, izzet ve hüküm sahibidir. Ayetiyle tamamlanmaktadır. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Yarın 26. cüzden 3 konuyu sizlerle buluşturacağız. Görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi beşinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatıp çıkar ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah'ın onlara ilahlıkta bana ortak saydıklarınız nerede diye seslendiği gün, sana açıkça söyleyelim, içimizde sana ortak bulunduğuna dair bir tanık yok derler. Artık daha önce taptıkları şeyler onları terk edip kaybolmuş, kendileri de kaçıp kurtulacakları bir yer bulunmadığını anlamışlardır. İnsan iyi şeyleri istemekten usanmaz. Başına bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsiz ve karamsardır. Uğradığı bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir nimet tattırsak mutlaka şöyle diyecektir: bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum ama dönüp Rabbime varacak olsam bile onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim. Biz inkâra sapanlara neler yaptıklarını mutlaka açık seçik bildireceğiz ve onlara kesinlikle ağır bir ceza tattıracağız. Ne zaman insanoğluna bir lütufta bulunsak arkasını dönüp uzaklaşır. Başına bir kötülük geldiğinde de uzun uzadıya yalvarıp yakarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur'an Allah katından gelmiş, siz de onu inkar etmişsiniz. Bu durumda böylesine kesin bir çatışma içine düşenden daha sapkın kim olabilir? Kur'an'ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar, onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanıklık etmesi onlar için yeterli değil midir? Bilesin ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacakları konusunda kuşku içindedirler. Kesinlikle unutulmamalı ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Ayn, Sin, Kaf. Aziz ve derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşiyetten neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi biliniz ki bağışlaması ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat O kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerinse ne bir velisi, arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir ve O'nun gücü

her şeye yeter. Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Yalnız O'na güvenip dayanmışımdır ve daima O'na yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. O'na benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Çünkü O her şeyi bilmektedir. O Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki, o dini ayakta tutasınız, o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğru yola iletir. Onlar, peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da, onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için, sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de, ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyamet vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkârdır. Dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur. Kim ahiret kazancını isterse, onun bu kazancını artırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarsa, cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden akrabalık sevgisinden başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz o kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. Kullarının tevbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O'dur. İman edip rızasına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lütfundan onlara fazla

fazlasını veren de O'dur. İnkârcılara gelince onlar için çetin bir azap vardır. Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ama O dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü O kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Gerçek dost ve koruyucu, her türlü hamde layık olan da O'dur. Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması O'nun kanıtlarındandır. O dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde O'nun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemilerde O'nun kudretinin kanıtlarındandır. O dilerse rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder, birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa, onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince, onlar aleyhine bir yol tutulamaz. Kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir. Allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa, artık onun bir velisi olmaz. Azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin, geri dönmenin bir yolu yok mu diye feryat ettiklerini göreceksin. Yine ateşe atılırlarken onların, aşağılanmaktan ötürü başları eğik halde, göz ucuyla etrafa baktıklarını göreceksin. İman edenler de, gerçek anlamda kayba uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem de kendilerine uyanları ziyan edenlermiş meğer diyecekler. İyi bilinmeli ki zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah'a karşı kendilerine yardım edebilecek dostları yoktur. Allah sapkınlığıyla baş başa bırakmışsa, onun için artık kurtuluşa çıkan bir yol da yoktur. Allah'ın hükmü gereği, geri çevrilmez olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir inkar yolu vardır. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse bil ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Şu bir gerçek ki biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman ona sevinir. Yapıp ettiklerinden ötürü başlarına bir fenalık geliverse, o zaman da insan pek nankör olur. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir, dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşerle Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o çok yücedir, engin hikmet sahibidir.

İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu, göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu göstermektesin. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır Allah'a varır. Zuhruf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki, anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Kuşkusuz o, katımızdaki ana kitaptadır. Çok yücedir, hikmetle doludur. Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye, biz de sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamberle alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır. Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O'dur. Gökten ölçülü olarak su indiren de O'dur. Onunla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları sizin için var eden de O'dur. Var etti ki, sırtlarına binesiniz, sonra üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunu bize boyun eğdiren Allah, noksanlardan münezzehtir. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Kimi kullarını onun bir parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankör. Yoksa o yarattıkları arasından kızları kendisinin saydı da erkek çocukları size mi ayırdı? Onlardan biri kız çocuğuyla müjdelenince öfkeye kapılarak yüzü mosmor olur. Mücadelede başarısız olarak ömrünü süslenmekle geçirecek olan kız çocuğu mu diye öfkeyle sorar. Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Yoksa yaratılışlarına tanık mı oldular? Tanıklıkları kaydedilecek ve bundan sorguya çekileceklerdir. Rahman dileseydi biz onlara ibadet etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Yalnızca boş bir iddiada bulunuyorlar. Yoksa bundan, Kur'an'dan önce kendilerine bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır, hayır. Onların dedikleri şundan ibarettir. Biz babalarımızı bir inanç üzerinde bulduk. Elbette biz onların izlerinden giderek doğru yolu buluruz. Aynı şekilde senden önce de hiçbir topluluğa bir uyarıcı göndermedik ki, topluluğun zevk-ü sefaya dalmış kesimi şöyle demiş olmasınlar: biz atalarımızı bir inanç üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz. Peygamber, size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirsem de mi diye sordu. Onlar da, biz sizin getirdiğiniz mesajı inkar ediyoruz cevabını verdiler. Onlara hak ettikleri cezayı verdik. Gerçeği yalan sayanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak. Bir zamanlar İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti: ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaratan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir. Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarını ise gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Bu Kur'an, şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya diye de eklediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye, kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti
onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek tip bir topluluk haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine her biri gümüşten tavan, yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler yapardık. Ayrıca evleri için kapılar, üzerlerinde yaslanıp istirahat edecekleri koltuklar yapar, altınla da süslerdik. Ama bunların hepsi dünya hayatına ait geçici faydalardan ibarettir. Rabbinin katında ahiret mutluluğuysa takva sahiplerine mahsustur. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. Kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar. Sonunda o kişi bize gelince şeytana hitaben, keşke seninle aramız doğuyla batı kadar uzak olsaydı der. Ne kötü arkadaş. Zulmederek hak ettiğiniz için çekmekte olduğunuz azapta ortak olmanız bugün size bir fayda sağlamayacaktır. Sen sağıra duyurmak veya köre yahut apaçık sapkınlık içinde bulunan kimseye yol göstermek mi istiyorsun? Ya seni alıp götüreceğiz, onlara da hak ettikleri cezayı vereceğiz yahut kendilerine yapacağımızı söylediğimiz şeyi sana göstereceğiz. Onlara dilediğimizi yapabiliriz. Artık sana vahyolunan kitaba sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru yoldasın. O kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır. Yakında sorgulanacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım. Rahman'dan başka tapılacak ilahlar belirlemiş miyiz? Musa'yı mucizelerimizle destekleyerek Firavun ve çevresine gönderdik. Onlara, ben alemlerin Rabbinin elçisiyim dedi. Onlara mucizelerimizi gösterince bunlara gülüverdiler. Oysa kendilerine gösterdiğimiz her mucize bir diğerinden daha büyüktü. Belki yanlış yoldan dönerler diye kendilerini felaketlerle sarstık. Bunun üzerine şöyle dediler, ey büyücü, Rabbinin seninle sözleşmesine uygun olarak bize dua et. Artık biz doğru yola döneceğiz. Dua sebebiyle onların başından felaketi uzaklaştırınca, bir de bakıyorsun sözlerinden dönüveriyorlar. Firavun kavmine seslenerek şöyle dedi, ey milletim, Mısır'ın mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında akmıyor mu? Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan aciz adamdan daha iyi değil miyim? O bir peygamberse, kendisine altın bilezikler indirilse yahut dizi dizi melekler onunla birlikte gelseler ya. Firavun bu konuşmalarla halkının aklını çeldi. Hemen ona boyun eğdiler. Onlar zaten yoldan çıkmış bir topluluktu. Bize karşı öfkelendirici davranışlarını sürdürünce onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini suya gömdük. Onları arkadan gelecek diğerlerinin geçmişi ve ibretlik örneği kıldık. Meryem'in oğlu misal olarak zikredilince, senin kavmin bundan dolayı hemen yaygarayı basıyorlar. Bizim tanrılarımız mı iyi yoksa o mu diyorlar. Bu karşılaştırmayı sırf sana karşı çıkmış olmak için yapıyorlar. Onlar gerçekten inatçı bir muhalefet. İsa kendisine lütuflarda bulunduğumuz ve İsrailoğullarına ilahi kudretin örneği kıldığımız bir kuldur ancak. İsteseydik sizin yerinize yeryüzünde egemen olacak melekler yaratırdık. Bilin ki o kıyamete ait bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyin ve bana tabi olun. Bu dosdoğru yoldur. Şeytan sizi sakın doğru yoldan engellemesin. O sizin apaçık düşmanınızdır. İsa sağlam kanıtlarla geldiğinde şöyle dedi. Size hikmeti getirdim ve anlaşmazlığa düştüğünüz bazı konuları açıklamaya geldim. Allah'a itaatsizlikten sakının ve bana uyun. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur. Gruplar aralarında anlaşmazlığa düştüler. Haksıza sapanların elem verici bir günün azabından çekecekleri var. Bütün yaptıkları kendileri farkında bile olmadan kıyametin ansızın kopmasını beklemekten ibaret. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar dışında dostlar bile o gün birbirinin düşmanıdır.

cennettir. Orada sizin için çeşitli meyveler vardır. Onlardan afiyetle yersiniz. Günaha batıp kalmış olanlar, kuşkusuz cehennem azabında devamlı kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve kurtuluştan ümit kesip susacaklar. Biz onlara haksızlık etmedik. Kendilerine haksızlık edenler onlardır. Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin diyecekler. O da burada kalıcısınız cevabını verecektir. Şüphesiz size gerçeği bildirmiştik. Fakat çoğunuz o gerçeği kabul etmek istemediniz. Onlar bir şeye kesin karar verdilerse biz de vermişizdir. Yoksa onlar gizlediklerini ve fısıldaştıklarını bizim işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, doğrusu şudur ki onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydediyorlar. De ki, Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek Hakk'a tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, peygamberin, ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk dediğini de biliyor. Onları bırak ve sizinle kavgam yok de. Yakında bilecekler. Duhan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitir ve bilir. Ondan başka ilah yoktur. Hayat verir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, önceden gelip geçmiş ecdadınızın da Rabbidir. Gerçek buyken onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz, üzerimizden azabı kaldır, bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kendilerine apaçık bir elçi geldiği, sonra ondan yüz çevirerek, bu kendisine bazı şeyler öğretilmiş bir deli dedikleri halde, onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar? Biz azabı biraz hafifleteceğiz, kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. Amansız bir şekilde yakaladığımız gün, yaptıklarının cezasını hakkıyla vereceğiz. Onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan ettik. Onlara şunu söyleyen değerli bir elçi geldi. Ey Allah'ın kulları, bana istediğimi verin, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a baş kaldırmayın. Kuşkusuz size söylediklerimi kanıtlayacak açık bir delil sunacağım. Beni taşa tutmanıza karşı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer bana inanmazsanız bari yolumdan çekilin. Sonuç alamayınca Rabbine bunlar günaha batmış bir topluluk diye arzı hal etti. Rabbi şöyle buyurdu. Kullarımı gece harekete geçir. Kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Geride nice bahçeler, su kaynakları, ekili ürünler ve iyi bir konum, vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar. İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik. Onlar için ne gök ağladı ne de yer.

kendilerine aman da verilmedi. Gerçekten İsrailoğullarını aşağılayıcı bir azaptan, Firavun'un işkencesinden kurtarmış olduk. O haddi aşan, ululuk taslayan birisiydi. Bunları bilerek çağdaşları olan diğer topluluklara göre seçkin kıldık ve onlara kendileri için apaçık bir imtihan içeren mucizeler verdik. Onlar kesin bir dille şunu söylüyorlar: bu iş bizim ilk ve son olarak ölüp gitmemizden ibarettir. Biz artık yeniden diriltilecek değiliz. Siz doğru söylüyorsanız ölmüş babalarımızı geri getirin. Bunlar mı güçlü Tübba'nın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helak ettik. Çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık. Fakat çoğu bunu bilmez. Yargı günü hepsinin belirlenmiş günüdür. O gün hiçbir dostun dostuna faydası dokunmaz. Onlar başka yerden de yardım görmezler. Ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah izzet ve rahmet sahibidir. Zakkum ağacı günahkarın yiyeceğidir. O karınlarda fokurdayan su misali kaynayan bir tortu gibidir. Görevlilere şöyle denir: o günahkarları yakalayıp cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstünden kaynar su dökerek cezalandırın. Tat bakalım, zira sen aklınca güçlü ve itibarlısın. İşte bunlar sizin şüpheyle karşıladığınız şeyler deyin. Allah'a itaatsizlikten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. Orada ilk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Câsiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Göklerde ve yerde inananlar için önemli işaretler vardır. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı diğer kımıldayan canlılarda bilenler için deliller mevcuttur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah'ın gökten indirdiği rızıkta, yağmurda ki onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir, rüzgarları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır. İşte şunlar sana gerçekten okuduğumuz ayetlerdir. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra buna değil de hangi habere inanacaklar? Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitip de sonra büyüklenerek işitmemişçesine inkarda ısrar eden her bir günahkar iftiracıya yazıklar olsun. Bu sebeple göreceği ağır azabı ona bildir. Ayetlerimiz hakkında bir parça bilgi sahibi olunca hemen onu alay konusu yapmakta. İşte bu gibiler için alçaltıcı bir azap vardır. Önlerinde cehennem, ne dünyada elde ettiklerinden ne de Allah'ı bırakıp sırtlarını dayadıkları dostlardan kendilerine bir fayda erişir. Onların nasibi büyük bir azaptır. Bu Kur'an bir doğru yol rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler içinse en şiddetlisinden elem verici bir azap vardır. Buyruğuyla içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve şükredesiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Biz şüphesiz
İsrailoğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bu konuda ilahi vahye dayalı bir yola koyduk. Onu izle, bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da itaatsizlikten sakınanların dostudur. Bu kitap, insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Yoksa kötülüğe gömülüp kalanlar, hayatlarını ve ölümlerini eşit olarak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarınki gibi mi yapacağımızı zannediyorlar? Verdikleri hüküm ne kötü. Halbuki Allah gökleri ve yeri ciddi amaçlarla ve hiçbiri haksızlığa uğramaksızın herkesin hak ettiğine göre karşılık görmesi için yarattı. Arzularını Tanrı yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek, düşünmüyor musunuz? Bir de şöyle demektedirler, bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece boş iddiada bulunuyorlar. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, doğru söylüyorsanız atalarımızı geri getirin demekten başka bir delil ileri süremiyorlar. Onlara şöyle de, Allah sizi hayata getirecek, sonra öldürecek, sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirecek. Bunda kuşku yok ama insanların çoğu bilmez. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Kıyamet vakti geldiğinde işte o gün hakkı bırakıp batıla sarılanların zarar ettiği ortaya çıkacaktır. Bütün toplulukları diz çöküp boyun eğmiş olarak göreceksin. Her topluluk kendine ait defterin başına çağrılacak. O gün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Bu size gerçeği söylemekte olan kitabımızdır. Biz bütün yaptıklarınızı kaydetmekteydik denilecek. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan, Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Hakkı inkar edenlere gelince şöyle denilecek. Ayetlerim size okunmuyor muydu? Ama siz kibre kapıldınız ve günaha batmış bir topluluk oldunuz. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet konusunda da bir kuşkuya yer yoktur denildikçe, kıyamet nedir bilmiyoruz, biz bu konuda tahminde bulunmanın ötesinde bir şey yapamayız, kesin bir bilgiye sahip değiliz dediniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Emrullah Çalışkan. Hucurat Suresi 11 ila 18. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Erkekler başka erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar alay edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın. Birbirinize kötü at takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak, bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası ve alınacak dersler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Yusuf Suresi 7. Ayet. Yusuf Suresi'nde Yusuf Aleyhisselam'ın hayatta karşılaştığı çeşitli sıkıntılardan, bunlara karşı göstermiş olduğu sabırdan ve sonuçta ulaştığı başarıdan bahsedilmektedir. Okuduğumuz ayette, "Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır" buyrularak, kıssaların en güzeli olan Yusuf Aleyhisselam ve kardeşlerinin kıssasında biz inananlar için faydalı öğütler ve önemli mesajlar verilmektedir. Öncelikle Yusuf'un kıssasını kısaca hatırlayalım ve daha sonra da alınacak derslere temas etmeye çalışalım. Yusuf Aleyhisselam babasına rüyada 11 yıldız, güneş ve ayı gördüğünü, bunların kendisine boyun eğdiğini söylemişti. Babası da, "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar" diye Yusuf Aleyhisselam'ı uyarmıştı. Bu uyarıdan sonra olaylar şöyle gelişti. Yusuf'un kardeşleri, babalarının Yusuf ve kardeşini Bünyamin, kendilerinden daha fazla sevdiği gerekçesiyle Yusuf'u öldürmeyi veya bir kuyuya atmayı planlamışlar. Babalarına, "Yusuf'u bizimle gönder gezsin, bize güven, biz onu koruruz" demişlerdi. Tertipledikleri gezide kardeşler yapmış oldukları plan gereği Yusuf'u kuyuya attılar. Akşamleyin de ağlayarak Yusuf'un sahte kan bulaştırılmış gömleğini babalarına getirdiler ve onu kurdun yediğini söylediler. Ancak Yakup Aleyhisselam buna inanmadı. Bir kervan kuyudan su alırken Yusuf'u bulup, "Müjde, müjde, işte bir oğlan" diye sevindiler ve bir ticaret malı olarak sakladılar. Onu ucuz bir fiyata, birkaç dirheme sattılar. Onu satın alan Mısırlı bir kişi hanımına dedi ki, "Ona iyi bak, belki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz." İşte böylece biz Yusuf'u o yere, Mısır'a yerleştirdik ve ona rüyadaki olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın gönlünü ona kaptırıp ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek "Hadi gelsene" dedi. Oysa "Allah'a sığınırım. Çünkü o, kocan, bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler" dedi. İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Yusuf, "O benden arzusunu elde etmek istedi" diye kendini savundu. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. "Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. O Yusuf'sa doğru söyleyenlerdendir." Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, "Şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Şehirde bu dedikodu yayılınca kadın mahallenin kadınlarını çağırıp ellerine birer bıçak verdi ve Yusuf'u karşılarına çıkardı. Kadınlar onu görünce şaşkınlıkla ellerini kestiler. Haşa, Allah için bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir dediler. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki, işte bu, beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ben ondan murad almak istedim. Fakat o, iffetinden dolayı bundan kaçındı. Neticede Yusuf aleyhisselam, suçsuz olmasına rağmen yine de zindana atıldı ve orada sıkıntılı olaylar yaşadı. Bu sureden alınması gereken dersleri özetle şöyle sıralayabiliriz. Bu surede öncelikle sabretmenin ne denli önemli olduğuna işaret edilmektedir. Yusuf aleyhisselam yaşadığı sıkıntılar karşısında nasıl sabredip tüm iftira ve olumsuzluklardan kurtulduysa, Hazreti Muhammed ve biz ümmetine sabrettiğimiz takdirde Hazreti Yusuf'a verilmiş olan mükafatın bir benzerinin verileceği hatırlatılmaktadır. Yusuf aleyhisselamın kardeşlerinin sahte delil getirmeleri ve babaları Yakup aleyhisselamın araştırmadan buna inanmaması bizler için örnek olmalıdır. Hucurat suresinde de belirtildiği gibi gelen haberleri hemen kabul etmek yerine doğruluğunu araştırmalı ve ona göre karar vermeliyiz. Bir mümin her nerede olursa olsun her zaman inanan insana yakışır şekilde davranmalı ve İslam ahlakı üzere bulunmalıdır. Nasıl Yusuf aleyhisselam inancının gereği olarak doğru dürüst davrandı ve Rabbinin yasaklarından kaçındıysa, bizlere de her nerede olursak olalım ve şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun, aynı şekilde haramlardan kaçınmalıyız. Kimse görmese de, Yüce Allah'ımızın bizi her an gözetlediğini düşünerek ona göre hareket etmeliyiz. Bu şuurla hareket ettiğimiz takdirde Rabbimiz bizi başarıya ulaştıracaktır. Hiçbir olay karşısında kin ve nefret duymamalı ve müsamahalı davranmalıyız. Yusuf aleyhisselama çeşitli sıkıntılar, eziyetler vermelerine rağmen Hazreti Yusuf'un kardeşlerine karşı kin ve düşmanlık beslememesi bize örnek olmalıdır. En yakınımızdan gelse bile sıkıntılara sabretmemiz ve onlara kin ve düşmanlık beslemememiz, hoşgörüyle muamele etmemiz, Yusuf kıssasından alacağımız ibretlerden biridir. Çünkü sonuçta Yusuf aleyhisselam nasıl bu sabrı ve hoşgörüsüyle 30 yaşında Mısır'a sultan olduysa ve sonsuz saadete kavuştuysa, bizler de kin ve nefretten uzak kalarak hoşgörüyle hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaşabiliriz.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ferhat Kars. Tarık Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 147. Ayet.

0: Sadakallahu al-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, günahlarımızı ve içimizdeki aşırılıkları bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah yolunda sebat edenlerden olmak. İnananlar tarihte nice sıkıntılar çekmiştir. Birçok peygamber düşmanlarına karşı savaşmıştır. Allah'a inanan kimseler de peygamberlerle birlikte olmuşlardır. Bu kimseler Allah yolunda karşılaştıkları zorluklara ve çektikleri eziyetlere rağmen yılmadılar, zafiyet göstermediler. Sabırla mücadeleye devam eden o müminler Rablerine dua edip kusurlarının bağışlanmasını istediler. Allah da onlara dünya ve ahirette mükafatlar verdi. Bu ayet, Allah yolunda sabreden müminlerin dualarından bir örnektir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, çekilen sıkıntılar karşısında Müslümana yakışan davranış, kusuru kendinde aramaktır. Bir diğer mesajsa, zaferde de, yenilgide de yüce Allah'a sığınmak ve hak yoldan ayrılmamak gerekir.

Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Ali İmran Suresi 144 ila 148. Ayet-i Kerimeler.

0: مغفرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Hiçbir kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Ve şükredenleri ödüllendireceğiz. Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla. Sebatımızı arttır, kafir topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve ahiret nimetinin de güzelini verdi. Allah işini güzel yapanları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Araf Suresi 175 ila 180. ayetler.

0: سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o, dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa, işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: İman, en büyük nimet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapkınlığa düşmüş olur. Nisa suresi 136. ayet. İman, Hazreti Peygamber'in Allah'tan getirdiklerini tasdik etmek, haber verdiklerini tereddütsüz kabul ederek bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmaktır. Her vesileyle sıkça söylenildiği üzere İslam üç ana bölümden meydana gelmektedir. Bunların ilk ve en önemli kısmı imandır. Diğeri ise bu imanın hayata yansıyan şekli dediğimiz ibadet, üçüncüsü de daha ziyade insani ilişkilerde kendisini gösteren ahlaktır. Bunların hayata en güzel şekilde yansımasına da ihsan adı verilmektedir. Bu bölümlerden her birinin şüphesiz diğerleriyle yakın ilgisi vardır. Ancak kendileri arasında önemine binaen bir sıralamaya tabi tutulacak olsa, her şeyden önce iman gelir. Zira imanla müşerref olmayan kimselerin ibadetle mükellef olması düşünülemez. İman olmadan cennete girilemez. İman olmadan İslam olmaz. O halde insan veya başka bir tabirle Müslümanın ilk görevi Allah'ın varlığını ve birliğini bilip tasdik etmesidir. Şüphesiz bu tasdikin makamı ise kalptir. Dille ikrar edilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Konumuz olan ayette daha çok amentü esasları diyebildiğimiz imanın şartlarına değinilmiş, bir Müslümanın bunlara tereddütsüz inanması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bunlardan birini inkar etmek imana zarar verecektir. O nedenle bir Müslüman burada sayılan bütün esaslara inanmalı, inancının gereğini yerine getirerek bu imanını muhafaza etmelidir. Bu haliyle iman büyük bir nimettir. Bölünme kabul etmeyen bir bütündür. Ebedi bir saadettir ve kurtuluş vesilesidir. O nedenle bizi mümin bir aileden ve Müslüman bir ülkede dünyaya getiren ve kendini tanımakla şereflendiren Allah'a şükür.

0: şükretmeli, böyle bir nimete rağmen nankörlükte bulunulmamalıdır. Aslına bakılırsa iman fıtridir. Yani kişinin doğuştan beraberinde getirdiği duygulardan biridir. Hem bireysel hem de toplumsal bazda iman ve inanç olmadan yaşamak mümkün değildir. Tarihte kütüphanesiz, hapishanesiz, hastanesiz şehirleri görmek muhtemelken, mabetsiz bir şehrin ve toplumun düşünülmesi ihtimal dahilinde değildir. Neticede insan, doğal olarak bir büyük güce sığınma, korunma ve ondan yardım dilemeye muhtaçtır. Zorluk, sıkıntı, felaket anında kendini teselli edecek birini aramak durumunda kalmaktadır. Bu güç, belki farklı toplum ve kültürlerde, farklı mekan ve zamanlarda farklı varlıklar olabilir. Zira inanç ve iman olmaksızın uzun süre bir toplumun varlığını sürdürmesi, duyulan ve görülen hadiselerden olmamıştır. Üstelik imandan tecrid edilmiş bir hayat tarzının, ebedi alemi dikkate almayan bir anlayışın doğuracağı sonuçları düşünmek bile kişiye korku vermektedir. Bu dünyaya niçin geldiğinin, yaratılış maksadının ne olduğunun farkında olmayan, istediği gibi kayıtsız, kuralsız, dilediği gibi yaşayanların hem kendilerine hem de etrafına oldukça zarar vermesi tabiidir. İşte iman ve ahlak, kişiye bunu düzene koyma, belli bir amaca göre yaşama azmi vermekte ve ona göre davranılması gerektiğini hatırlatmaktadır. O halde bir Müslüman olarak bu nimeti korumanın azami gayreti içinde olmalıyız. Kişinin imanla dünyaya gelmesi nasıl mümkünse, bu imanı koruyamayıp zayi etmesi de o denli mümkündür. O nedenle iman, ibadet ve güzel ahlakla korunmalı ve takviye edilmelidir. Nitekim Hazreti Ayşe validemizin naklettiği şu hadisi şerif, imanın korunması gerektiği, bunun ibadetlerle güçlendirilmesi yönünde bize önemli ipuçları vermektedir. O şöyle buyurmuştur. Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mübarek ayakları şişinceye kadar geceleyin ibadet ederdi. Bunun üzerine, ya Resulallah, geçmişte ve gelecekteki günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı buyurdu. Ayrıca imanımızı muhafaza edebilmek için kalbimize, özellikle de dilimizden çıkacak sözlere dikkat etmek zorundayız. Bu sebeple olsa ki sık sık son nefeste Allah'tan bize iman ve Kur'an nasip etmesi, kelime-i şehadeti söylemeyi kolaylaştırması niyazında bulunmaktayız.
1: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler, orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nebe Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Maide Suresi 55. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Gerçek dostlarımız Allah ve Resulü ile müminlerdir. Müslümanlar iman ve teslimiyet üzere Allah'a bağlıdırlar. Allah ve Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed, Müslümanların gerçek dost ve velileridir. Diğer Müslümanlar da onlar için gerçek dost ve velidirler. Bunlardan başkası gerçek dost edinilmemelidir. Müslümanlar namaza devam ederler, huşuyla namaz kılarlar, malı arıtan ve arttıran zekatlarını verirler. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Müslüman hakiki dostunu iyi bilmeli ve belirlemelidir. Bir diğer mesajsa, sahte dost edinme tehlikesine karşı dikkat edilmelidir.

Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Maide Suresi 54 ila 57. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır. Peygamberidir, bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kâfirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah katından bir konaklama yeri olarak içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır. Âl-i İmrân Suresi 198. Ayet.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Aşr-ı Şerif Doğan Temiz Rum Suresi 36 ila 40. ayetler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat arttıranlar onu verenlerdir. Allah sizi yaratan ve size rızık veren, ardından hayatınızı sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 42. Bölüm. Bu bölümde Mü'min Suresi 77-85. Ayetler, Fussilet Suresi ve Şura Suresi 1-43. Ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Sen şimdi sabret. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Muhakkak ki biz onlara vaktiyle bildirip uyarıda bulunduğumuz şeylerin bir kısmını ölmeden sana göstereceğiz. Bir kısmını da görmeden seni vefat ettireceğiz. Ama onlar da sonunda bize dönecekler. Senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez. Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur ve ilahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır. Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca onlar üzerinde ulaşırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size kanıtlarını gösteriyor. Allah'ın kanıtlarının hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi? Onların sayısı bunlardan daha çoktu, daha güçlülerdi. Yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı. Yine de kazandıkları onları kurtaramadı. Elçileri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde, sahip oldukları bilgileriyle böbürlendiler. Ama alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. Dehşetli cezamızı gördüklerinde, Allah'ın birliğine inandık, ona ortak koştuğumuz şeyleri de şimdi reddetmekteyiz derler. Ama azabımızı gördüklerinde, artık inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında öteden beri uygulanan yasası böyledir. İşte o zaman artık inkarcılar hüsrana uğramışlardır. Fussilet Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin. Ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır.
1: قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ

بارك فيها وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة

De ki, arzı iki devirde yaratanı inkar edip ona başkalarını ortak mı koşuyorsunuz? O yaratıcı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu. Orayı bereketli hale getirdi.

0: Biz yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

0: عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
1: Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani onlara peygamberler gelip ikna etmek için her yolu deneyerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Ama onlar Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderirdi. Bu durumda biz sizinle gönderilen şeyin gerçek olduğunu kabul etmiyoruz dediler. Anılan Ad kavmi, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Ve bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabıysa daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud kavmine gelince onlara doğru yolu gösterdik. Ama körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Nihayet kendi yapıp ettiklerinin sonucu olarak alçaltıcı bir yıldırım azabı yakalayıverdi onları. İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık.

0: Allah düşmanlarının ateşe doğru sevk edilecekleri gün, öncekileriyle, sonrakileriyle onların hepsi bir araya getirilir. Nihayet oraya geldiklerinde, vaktiyle yaptıklarından dolayı kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine, "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" diye sorarlar. "Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu," derler. "İlk önce sizi O yarattı. Şimdi de yine O'na dönüyorsunuz. Vaktiyle siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi mahvetti. Sonunda kaybedenlerden oldunuz. Artık dayanabilirlerse kalacakları yer ateştir. Kendilerine yeni bir fırsat verilmesini talep etseler de bu talepleri kabul edilmez. Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَد۪يدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ

0: النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين
1: İnkarcılar dediler ki, bu Kur'an'a kulak vermeyin, okunurken gürültü yapın, belki bastırırsınız. O inkara sapanlara mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüne denk bir şekilde cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası, ateş. Ayetlerimizi inatla inkar etmelerinin cezası olarak orası onların sonsuza kadar kalacakları yer olacaktır. İnkara sapmış olanlar şöyle diyecekler: Rabbimiz, bizi saptıran şu cinleri ve insanları bize göster, onları ayaklarımızın altına alalım ki herkesten daha çok aşağılanmış olsunlar.

0: هو السميع العليم.
1: Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz, dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak, sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا لل

Ve gündüz, güneş ve ay onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Şayet kibirlerine yediremezlerse bilsinler ki, Rabbinin katında bulunanlar bıkıp usanmadan gece gündüz onu tesbih etmektedirler. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir.

وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد

0: أفعليها وما ربك بظلام للعبيد.
1: Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkar edenler cezalarını görecekler. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana senden önceki peygamberler için söylenenlerden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Biz vaktiyle Musa'ya kitabı indirmiştik. Ama onda da ihtilafa düşülmüştü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, haklarında hüküm kesinleşmişti bile. Onun hakkında gerçekten koyu bir kuşku içindedirler. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez.
0: İleyhi yuraddu ilmus sa'ah. وَمَا

0: تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.
1: Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatıp çıkar ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah onlara ''İlahlıkta bana ortak saydıklarınız nerede?'' diye seslendiği gün, ''Sana açıkça söyleyelim, içimizde sana ortak bulunduğuna dair bir tanık yok.'' derler. Artık daha önce taptıkları şeyler onları terk edip kaybolmuş, kendileri de kaçıp kurtulacakları bir yer bulunmadığını anlamışlardır.
0: La yes'emu l-insanu min du'a'il khayr ve in massahu şerru fe ye'usun qanut ve le'in ezeqnahu rahmeten minna min ba'di darra'e messethu leyekulenne hâzâ li ve mâ azunnu s-sâ'ate qâime وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ
1: İnsan iyi şeyleri istemekten usanmaz. Başına bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsiz ve karamsardır. Uğradığı bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir nimet tattırırsak mutlaka şöyle diyecektir. Bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum ama dönüp Rabbime varacak olsam bile onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim. Biz inkâra sapanlara neler yaptıklarını mutlaka açık seçik bildireceğiz ve onlara kesinlikle ağır bir azap tattıracağız. Ne zaman insanoğluna bir lütufta bulunsak, arkasını dönüp uzaklaşır. Başına bir kötülük geldiğinde de uzun uzadıya yalvarıp yakarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur'an Allah katından gelmiş, siz de onu inkar etmişseniz, bu durumda böylesine kesin bir çatışma içine düşenden daha sapkın kim olabilir? Kur'an'ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanıklık etmesi onlar için yeterli değil midir? Bilesin ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacakları konusunda kuşku içindedirler. Kesinlikle unutulmamalı ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Ayn, sin, kaf. Büyük izzet, derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar. Ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi bilin ki bağışlama ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili hiçbir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat O, kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerinse ne bir velisi, arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir. Ve O'nun gücü her şeye yeter.
0: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتِ وَاِلَيْهِ اُن۪يبَ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Yalnız O'na güvenip dayanmışımdır. Ve daima O'na yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. Ona benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol, dilediğine de ölçülü verir. Çünkü O her şeyi bilmektedir.

مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

0: Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki, o dini ayakta tutasınız. O konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerine davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğru yola iletir. Onlar, peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda tartışmaya gerek yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyametin vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki, kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler.
1: Allahu latifun bi'ibadihi yerzuqu men yeşâ ve huvel kaviyyul aziz. Men kâne yuridu harthel âhireti nezid lehu fî harthih. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَمْ لَهُ

0: دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
1: Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur. Kim ahiret inancını isterse, onun bu kazancını artırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyor? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarsa cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullara verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah katında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. Kullarının tevbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O'dur. İman edip rızasına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lütfundan onlara fazlasını veren de O'dur. İnkarcılar içinse çetin bir azap vardır. Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ama O dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü O, kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Gerçek dost ve koruyucu, her türlü hamde layık olan O'dur. Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması O'nun kanıtlarındandır. O dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir.

سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب

0: Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde onun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemilerde onun kudretinin kanıtlarındandır. O dilerse rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder. Birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince, onlar aleyhine bir yol tutulamaz. Kınama ve cezalandırma, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir.
1: Sadakallahu'l-Azim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi. Mü'min Suresi 77 ila 85. ayetler, Fussilet Suresi ve Şura Suresi 1 ila 43. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Bakara suresinin 250. ayeti kerimesinde yer alan bir dua cümlesini arz etmeye çalışacağım. Tarihte yaşamış olan ve inananlara karşı mücadele eden Calut isimli bir komutanın, kendisi ve askerlerine karşı mücadele yapan inananların oluşturmuş olduğu topluluğun yaptığı duayı Rabbimiz bize bildiriyor. Bize bildiriyor ki bir anlamda hayatın akışı içerisinde düşman ordularıyla karşı karşıya geldiğimizde, onlarla mücadeleye girdiğimizde veya farklı sıkıntılarla karşılaştığımızda Rabbimize sığınalım ve ona yalvarıp onun yardımını talep edelim. Ayet-i kerimede geçen ifadeler şöyle. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca şöyle dediler. Rabbimiz bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Kıymetli kardeşlerim, dikkat ettiğiniz üzere ayeti kerimede 3 dua ifadesi cümlesi yer alıyor. 1. Dua eden müminler, müminler topluluğu Cenab-ı Allah'tan şunu talep ediyorlar. Rabbimiz bizi sabırla donat. Sabırla bizi destekle. Sabır, dünya imtihanından muvaffak olarak ayrılabilmek için insanın, müminin hayatında olmazsa olmaz bir değerdir, kıymettir. En büyük yardımcı, en büyük destektir sabır. Zira sabır olmasa mümin ibadetlerini yapıp yerine getiremez. Sabahın erken vaktinde kalkıp namaz kılmak bir sabır işi. Uzun yaz günlerinde her türlü yorgunluğa rağmen geç vakte kadar bekleyip yatsı namazını kılıp yatmak bir sabır işi. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek bir sabır işi. Hac ibadetini hakkıyla yapabilmek bir sabır işidir. Örnekleri çoğaltabiliriz. Kötülük, yanlış, günahlara karşı dur diyebilmek, nefsin arzu ve isteklerine karşı yanlış yapmamak bir sabır işidir. Dolayısıyla müminin Cenab-ı Allah'tan dünya hayatı içerisinde dileyeceği

büyük kıymetlerden biridir sabır. Ve işte düşmana karşı mücadele edilirken de sabır. Cephede nöbet tutarken de sabır. Şimdi Gazze'li kardeşlerimiz yıllardan beri bu sabırla soykırım yapmaya çalışan zalimlere karşı bir mücadele veriyorlar. Ve Cenab-ı Allah onları biz buradan baktığımızda belki sabredemeyeceğimizi düşündüğümüz hallerde sabırla onları donatıyor, destekliyor. İşte düşmana karşı mücadelede olmazsa olmaz bir fiil oluyor elbette sabır ve müminler topluluğu düşmana karşı Cenab-ı Allah'tan bir sabır diliyorlar. 2. Ve sebbit akdamena. İstikamet diliyorlar. Bize sebat ver, dayanma gücü ver, istikametimizi kaybettirme. Kıymetli kardeşlerim, doğru hal üzerine devamlılık başlı başına bir kıymettir. Bir iyiyi, güzeli, doğru davranışı yapmak önemlidir. Ama bunu bir süreklilik içerisinde yapmak ayrı bir değerdir. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli ibadetin devamlı yapılan, az da olsa süreklilikle yapılan ibadetler olduğunu ifade edip dile getirmişlerdir. Sebat etmek, dayanmak, istikametten ayrılmamak o kadar önemli ki, o yüzden biz namazlarımızın her rekatında Fatiha'yı okurken ihdinas sıratal mustakim diye o sırat-ı mustakimi, o dosdoğru yol üzerinde sebat etmeyi Rabbimizden dileriz. Düşmana karşı verilen mücadelede hakkın mücadelesini yaparken de sebat dilemek, sebat etmek oldukça önemli. Ve son ifade vansurna alel kavmil kafirin, kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Kıymetli kardeşlerim, insan elinden geleni yapacak elbette. Gücünü gösterecek, sabredecek, sebat edecek. Ama bütün bunlar nihai başarı için kulun gayreti, kulun çabası yetmeyebilir. O yüzden ayetin son kısmında kafirlere karşı bize yardım eyle. Müminin her daim Cenab-ı Allah'tan dileyeceği taleplerin biri budur. Kafirlere karşı, fasıklara karşı, zalimlere karşı Cenab-ı Allah'tan yardım talep etmek, dilemek müminler için oldukça önemli. İşte bu ayeti kerimede de müminler topluluğu bir düşman ordusuyla mücadele ederken hem sabırla donanmayı, hem sebat üzere kalmayı, hem de Cenab-ı Allah'tan yardımı diliyorlar. Bazen yaşanan hadiselerde dua ettiğimizde duamızı küçümseyerek, duaya hafife alarak sadece dua mı ediyorsunuz derler ya, dua asla küçümsenecek bir eylem değildir. Savaş meydanlarında mücadele esnasında yapılan nice dualar vardır ki zayıf toplulukları büyük topluluklara karşı galip getirmiş, yenilmez denilen orduları ve toplulukları yok edip ortadan kaldırmıştır. Bu vesileyle biz de dünyanın farklı yerlerinde kendilerine zulmeden zalimlerle karşı mücadele eden bütün inananlar için dua ediyoruz. Rabbim İslam'ın, müminlerin davasını, mücadelesini veren, güden bütün kardeşlerimizi sabırla donatsın. Onları sebat ve istikamet üzere daim eylesin ve onları ve bütün müminleri kafirler topluluğuna karşı muzaffer eylesin. Dualarımız kabul olsun.

0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse, de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı, uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Hesap günü. Kimsenin kimseye faydasının olmayacağı gün. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz, onlara yardım da edilmez. Bakara Suresi 48. Ayet. Bu ayette Yüce Rabbimiz, bizi gelmesinde şüphe olmayan hesap gününe karşı uyarmaktadır. Bu ayette hesap gününün dehşet verici bir özelliğine vurgu yapılmaktadır. O da, o gün yaptıklarımızla baş başa kalışımızdır. Sevgili Peygamberimizin şu sözü, bu durumu çok iyi ifade ediyor. Kişiyi ölürken üç şey uğurlar. Sevdikleri, malı ve yaptıkları. İlk ikisi geri döner ve o yaptıklarıyla baş başa kalır. Bu yüzden Rabbimiz hesap gününe karşı tedbirli olmamız için çağrı yapıyor ve bize, ey kullarım, gelmesinde hiç şüphe olmayan hesap gününe karşı hazırlıklı olun diye sesleniyor. Ayette de ifade edildiği gibi, o gün kimse adına bir şey yapmaya gücümüz yetmeyecek, bu dünyada nice fedakarlıklarla yetiştirdiğimiz ve kılına zarar gelmesine dahi tahammül edemediğimiz yavrularımıza ne verebildiysek o kalacak yanlarında. Yoksa orada bir baba ve bir anne olarak yavrularımıza yardımcı olamayacağız. Aynı şekilde yavrularımıza ne kadar yalvarsak da bize yardıma gelemeyecekler. Öyleyse Rabbimizin uyarısına dikkat edelim ve dünyanın bizi aldatmasına izin vermeyelim. Nasıl olsa Allah affeder sözlerine ise hiç kulak asmayalım. Bu dünyadayken pek çok işimizi yeri geldiğinde sözü geçen bir dostumuzun araya girmesiyle halledebiliyorduk. Ama o gün hiçbir dostumuz ve yakınımız bizim için aracılık yapmayacak. Ayette Rabbimiz bu durumu çok açık bir şekilde örneklendiriyor. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. Ayet ne kadar açık değil mi? Bu dünyada dertlerimize arz ettiğimiz, yeri geldiğinde sırdaşımız, yoldaşımız ve hayat arkadaşımız olan en yakınlarımızın o gün bizden kaçacak ve bizi yalnız bırakacak olması gerçekten çok acı bir gerçektir. Madem ki o gün yaptıklarımızla karşılaşacağız ve onlardan hesaba çekileceğiz, o zaman bize orada katkısı olan güzel amelleri işlemeliyiz. O gün madem ki evlat ve mal fayda vermiyor, o zaman neyin fayda sağlayacağını bularak ona göre hazırlık yapmalıyız. Rabbimizin de ifade ettiği gibi, hesap gününde günahlardan arınarak güzel ahlak özellikleriyle donanmış bir kalp fayda verecektir. Hesap günü, insanlarla ilişkilerinde dürüst, adil, yumuşak huylu, kalbinden her türlü kötü duyguyu atan, nefsini günahlardan arındıran ve ibadetlerine devam eden, yaşantısı ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olan müminler kurtuluşa ereceklerdir. O gün öyle bir duruma geleceğiz ki dünyada yaptıklarımızdan dolayı hak ettiğimiz azaptan kurtulmak için her şeyimizi feda etmek isteyeceğiz. Bu durum o kadar ileri gidecek ki, sevdiklerimizi, hatta yavrularımızı dahi kendimizi kurtarmak için fedaya yelteneceğiz. Bu durumumuz ne kadar da içler acısı değil mi? Yavrumuzu kendimiz için feda edebilecek bir duruma düşeceksek, durumun çetinliğini tahmin etmemiz hiç de zor olmayacaktır. O gün araya bizim için girebilecek tek şey, Rabbimizin hoşnutluğunu kazanmak için yaptığımız güzel amellerimiz ve ibadetlerimizdir. Öyleyse,

Rabbimizin çağrısına kulak vererek ona kavuşmayı uman bir fert olarak sadece onun rızasını kazanmak için salih ameller işleyelim. Çünkü oradaki tek sermayemiz burada yaptıklarımızdan başkası değildir. Öyleyse, ya Rabbi, beni biraz geciktirsen de senin yolunda harcasam ve salihlerden olsam diyeceğimiz gün gelmeden önce Rabbimizin şu çağrısına kulak verelim. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Salih amel, mümini kurtuluşa erdirir. Zamana yemin ederim ki, insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Asr suresi 1 ila 3. ayetler. İniş sırasına göre içerisinde salih amelle, amilus salihatla ilgili anlatımın geçtiği ilk sure Mekke'de inen Asr suresidir. Burada iman ve salih amel sahipleri dışındakilerin kayıpta olduğu ifade edilir. Pek çok ayette de eski halinden vazgeçerek tövbe eden ve iman edip salih amel işleyen kimselerin Allah'ın azabından kurtulacağı haber verilir. Salih amelde bulunmak, insanın her iki dünyada da mutluluğunun ve kurtuluşunun yoludur. Her şeyden önce Allah Teala doğru işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, küfür ve şirke düşmekten korur, imanın aydınlığında hayat sürmesine yardım eder, onlara doğru yolu gösterir. İman edip salih ameller işlemek, yüce Allah katında kişiyi insanların en hayırlılarından yapar. Rızık ve bereketlerle dolu hoş bir hayat yaşamaya sebep olur. Allah, salih amel işleyenlerin durumlarını düzeltir, kötü hallerini iyi hallere çevirir ve onları güzel bir hayata ulaştırır. İyilik yapmaya devam ettikçe daha önce yaptıkları kötülükler etkisini kaybeder, ahirette onlara zarar vermez. Salih amel, Allah'ın dostluğuna, yardım ve desteğine vesiledir. Allah Teala, salih kullarının velisi olur, onları dünya hayatında koruyup kollar ve yükümlülüklerini kolaylaştırır. Müminler, salih işlerinin gereği olarak iyiliği telkin edip kötülükten sakındırırlar. İşledikleri bu salih amelse hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu helak olmaktan kurtarır. Salih amel, müminlerin dualarının ve tövbelerinin kabulüne, ayrıca ilahi lütuflara erişmelerine vesile olur. Salih amel, insanın nesline de hayır ve bereket getirir. Babanın ve annenin salih olması sebebiyle evlatları da korunur. Salih evlatsa anne baba için sevinç kaynağıdır. Doğru, düzgün ve adaletli davranmak sosyal ilişkilerde güven verir. Kur'an Hazreti Davud'dan aktardığı ifadelerle bunu şöyle anlatır. Davud, andolsun ki senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur. Doğrusu ortakçıların çoğu birbirlerinin haklarını çiğnerler. Yalnız iman edip de iyi işler yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az.

Ayette belirtildiği üzere, Yüce Allah, güzel işler yapanların, birbirlerini ve diğer kulların da onları sevmelerini sağlar. Söz konusu ayette ifade edilen bu sevginin yaratılmasını, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle izah ettiği rivayet edilir. Allah, bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e, "Ben falanı sevdim, sen de sev," buyurur. Cebrail de göktekilere aynı şekilde seslenir. Sonra onun için yeryüzünde insanlar arasında bir sevgi yerleşmiş olur. Onun iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır sözü bunu ifade eder. Yeryüzüne varis olmak ve zafere ulaşmak, iman edip salih amel işleyenlerin hakkıdır. Bu, Allah Teala'nın iyi kullarına verdiği bir sözdür. Yüce Allah, öncekilere verdiği gibi bu özellikleri taşıyan herkese yeryüzünde imkanlar verecek, hoşnut olduğu dininin yerleşip yayılmasını sağlayacak, korkularını güvenliğe çevirecektir. Demek ki salih ameller, güzel bir hayat ve yaşanılır bir dünya kurmanın vesilesidir. Salih amel işlemenin asıl ödülü ahirette verilecektir. İman edip salih amel işlemek, kişiyi Yüce Allah'ın rızasına ve hoşnutluğuna erdirir. Zaten böyle insanlar onun rızasını gözeterek güzel işler yaparlar. Melekler cennete girmeleri için inanıp salih amel işleyenlere dua ederler. Allah onların var olan günahlarını affeder, kötülüklerini örter ve kendilerini salih kullarının arasına kadar. Kıyamet günü bu kimseler için artık hiçbir korku ve üzüntü yoktur. Cenab-ı Allah onları yardım ve lütfuyla ödüllendirir, iyiliklerine büyük bir mükafat ve güzel bir karşılık verir. Onlar orada haksızlığa uğramaktan korkmazlar. Yaptıklarının en güzeliyle karşılık görürler. Bir iyiliklerine en az 10 katı olmak üzere bazen hesapsız ödül alırlar. Bu aynı zamanda eksilmeyen ve kesintisiz, yine dünya nimetlerinden çok çok üstün ve onlarla mukayese edilemez bir ödüldür. Buna karşın kötülük yapanlarsa sadece yaptıkları miktarınca ceza görürler. Kur'an-ı Kerim'de inanan ve salih amel işleyenlere vaat edilen ödüllerin başında eşsiz mutluluk diyarı cennet ve içindeki güzel nimetler gelir. Salih amel işleyenlerin kalacakları cennetler Adn, Meva, Naim ve Firdevs diye isimlendirilmiştir. Onlar bu tarif edilemez güzel yerlerde ebedi kalırlar ve bunlardan asla ayrılmak istemezler. Salih amel işlemeleri ve nefislerini kirlerden arındırmaları sebebiyle Allah'ın rahmetine erişmişler ve cennette yüksek derecelere çıkarılmışlardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu ödül, Rabbinden korkan, emirlerini yapıp yasaklarından kaçarak onun azabından korunan kimselere mahsustur. Küfürden, şirkten ve günahlardan temizlenenlerin mükafatı işte böyledir. Güzel bir ödül olarak ebedi kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennet bahçelerine ve köşklerine yerleştirilen, salih amel işleyenler orada mutludurlar, hoş sedalar dinlerler. Aynı zamanda Allah'ın azabından uzakta ve güvendedirler. Onlara Rableri katında büyük bir lütuf olarak diledikleri her şey vardır. Bu gerçekten güzel bir nimet ve rızıktır. Orada altından bileziklerle, incilerle süslenecek, ince ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecek ve tahtlar üzerine kurulacaklardır. Onlar orada melekler tarafından selam ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar, cennette en iyi şekilde ağırlanacaklardır. Kur'an-ı Kerim, insanoğlunun bu dünyada kendine yarayacak hayırlı bir hayat yaşamasını istemiştir. Eğer bu yerine gelirse, insanın ahireti de mutluluk ve huzurla dolacaktır. Buna göre, dünya ve ahiret hayatının nezih ve bereketli oluşu, salih amelle mümkündür. Din, iman ve salih amelden ibarettir. Bu vesileyle pek çok ayette iman

ve salih amel birlikte emir ve tavsiye edilmiştir. İmansız amel makbul olmayacağı gibi, salih amelsiz iman da eksik kalacaktır. Kur'an'da salih amel kavramı çok kapsamlıdır. Doğru ve yararlı iş, sadece Yüce Allah'a karşı yapılan ibadetlerde değil, aynı zamanda diğer varlıklarla olan ilişkilerde de söz konusudur. Bu sebeple salih ameli, kişinin inancına bağlı olarak kendisi, ailesi, çevresi ve bütün insanlık için yaptığı, dine uygun olan güzel, hayırlı ve faydalı işler diye tanımlamak mümkündür. Başka bir ifadeyle, salih amel, kişinin mümin olma bilinciyle yaptığı tüm davranışların adıdır. Bu yüzden ameli salih, Allah'ın rızasını ve insanların beğenisini kazanmaya vesile olur. Bu özelliğiyle o, dünyada mutluluğun, ahirette azaptan kurtuluşun anahtarıdır. Dolayısıyla insandan öncelikle kendisinin salih ameller işlemesi, daha sonra da çevresindeki insanları buna teşvik etmesi beklenir.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Hud Suresi 23. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnanıp da güzel işler yapan ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Cennete vatandaş olmak. Önceki ayetlerde Allah'a iftira eden, Kur'an'a saldırarak onun mesajının yayılmasına engel olan, İslam'ı yanlış bir dinmiş gibi yansıtmaya çalışan, ahireti inkar eden bedbahtların öteki dünyadaki hallerinden bahsedilmişti. Bu ayette ise iman edip salih amellerle ömrünü süsleyen ve Allah'a gönülden bağlı olan müminlerin cennete girecekleri müjdelenmiştir. Buna ilaveten bu vasıfları

sıfları taşıyan müminler, sonsuza dek cennet halkı olmak gibi hayale sığmayacak büyük bir nimete nail olacaklardır. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, cennet sadece imanla değil, imanın gerektirdiği şekilde yaşamakla elde edilir. Bir diğer mesajsa, iman amel bütünlüğü, Allah'a gönülden bağlanmakla taçlanır.

0: Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Hud Suresi 18 ila 24. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden kim daha zalimdir? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine iftira edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi ışığa arkalarını döndüklerinden ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimse ile gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: 40 ayette güzel ahlak.
2: Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Hud suresi 6. ayette şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Kanaat, insanoğlunun Cenab-ı Hakk'ın katındaki değerini yükselten kıymetli özelliklerden birisidir. Olgun bir imanın ve Allah Teala'ya sonsuz güvenin göstergesidir. İnsanoğlu, iki vadi dolusu malı olsa üçüncüsünü arzulayacak bir mizaçta yaratılmıştır. Ama her türlü nimetle olduğu gibi, dünya malıyla da imtihana tabi tutulur. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de, Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar buyurduğu üzere, kimimizi varlıkla, kimimizi de yoklukla imtihan eder. İmtihanımız her ne olursa olsun, kanaat kulluğumuzun vazgeçilmezidir. Kanaat, kendine yetecek kadarına sahip olmak demektir. Bir insanın payına düşene, kişinin azla yetinip elindekilere razı olmasıdır. Kendisinin ve sorumluluğu altında bulunanların ihtiyaçlarını karşılayabileceği maddi imkanlarla yetinmesidir. Başkasının elindeki şeylere göz dikmemesi, aşırı kazanma hırsından kurtulmasıdır. Kanaat, şükrün en üst derecesine ulaşmak için sahip olmamız gereken ahlaki bir erdemdir. Zira elinde olanla yetinmeyi bilenler, gereksiz ihtiraslardan, hırs ve açgözlülükten uzak durur, kendilerini yiyip bitirmezler. Allah'ın kendileri için uygun gördüğü kadarına teslim olarak kulluk şuuru içerisinde hareket ederler. İslam dininde kanaatkârlığın önemi vurgulanırken, dünyaya ve mala karşı aşırı düşkünlük yerilmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, "Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur." hadisi şerifinde ifade ettiği gibi bitmez tükenmez bir hazinedir kanaat. Gün gelir, mal tükenir ya da el değiştirir. Elimizde kalacak ve bizi kurtaracak olansa salih amellerimizdir. Bu dünyadan göçerken yanımızda götüreceğimiz tek şey servetimiz olan güzel işlerimizdir, faydalı amellerimizdir. Mümin kimse ağırbaşlılık ve alçak gönüllülüğü, kanaat ve şükrü kendi için bir hazine gibi görür. Aza kanaat getirmeyenin çoğa da kanaati olmayacağını bilir. Sevgili Peygamberimizin, "Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, kabul edilmeyen duadan ve doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım" duasını dilinden düşürmez ve hayatına aktarır.
2: Kırk ayette güzel ahlak.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Abese Suresi.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Suratını astı, yüzünü çevirdi. Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. Sen nereden bileceksin? Belki o arınacaktı. Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendini her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkarcı. Bir düşünse, Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek.

sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için, kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün her kişinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler ışık saçar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkârcılardır, günahkârlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. İnfitar Suresi 13 ila 14. ayetler.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Köksal Pulgir. Hac Suresi 56 ila 64. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenler

Yere gelince Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah mutlaka onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir. Her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yargılayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıkları ise batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı yine sizlerle paylaşacağız. ...25. cüzde Fussilet suresinin son kısmıyla Şura, Zuhruf, Duhan sureleri ve son sayfası hariç Câsiye suresinin tamamı bulunmaktadır. Önceki cüzde bulunan Zümer suresinden itibaren Hamim ile başlayan sureler bu cüzde de devam etmektedir. Şura, Zuhruf, Duhan ve Câsiye sureleri. Sanki bununla bir toplu mesaj verilmekte ve konu birliği aktarılmaktadır. Hamim ile başlayan 7 sureye Hamim sureleri de denilmektedir. Buna göre 25. cüzdeki temel konular şunlardır. İlk konumuz peygamberlerin insanlarla diyaloğu. Bu cüzdeki Şura suresinde kitabın toplumları değiştirici misyonuyla ilgili olarak peygamberlerin mücadeleleri ve kavimleriyle olan iletişimleri, diyalogları aktarılmaktadır. İkinci başlığımız tevekkül ve dua. Zuhruf suresinde ise Allah yolundaki bir hayatta yani mücadelede Allah'a tevekkül ve dua konusu gündeme getirilmekte, dünya hırsına kapılan Hazreti İbrahim kavmi, Musa ve İsa peygamberlerin dünyaya aldanan kavimleriyle mücadeleleri anlatılmakta ve Muhammed ümmetine bu konuda dikkatli olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Üçüncü mesajsa kıyametin dehşeti. Duhan suresinde ise Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği bildirilmekte, sonra kıyamet konusuna geçilmektedir. Sanki iki gün ve gece arasındaki farka burada dikkat çekilmekte. Birisi Kur'an'ın indiği mübarek gün gece, diğeri de kıyametin başlangıcı olan dumanlı gün, gece, duhan ve sonundaki hesap günleri. Bundan sonra peygamberlere savaş açanlar bağlamında Hazreti Musa ve Firavun'un mücadelesi hatırlatılmakta ve safların belirlenmesi gerektiği mesajı verilmektedir. Bunu diriliş ve ahiretle ilgili ayetler takip etmektedir. Bu cüzde ayrıca Câsiye suresi bulunmaktadır. Câsiye suresinde vahiy insan ilişkisi ve vahiy karşısındaki insanların davranış biçimleri anlatılmakta, sonra vahye itaat etmeleri ve boyun eğmeleri istenmektedir. Dünyada Allah'a itaat etmeyenlerin kıyamet ve ahiret günü korkudan diz çöküp boyun eğecekleri, yani Câsiye ve Allah'a hesap verecekleri hatırlatılmaktadır. Dünyada itaat edenlerin ise ahirette güzel bir şekilde cennete girecekleri bildirilmektedir. Sure, göklerde ve yerde bütün azamet, ululuk ona aittir. Yalnız o, izzet ve hüküm sahibidir. Ayetiyle tamamlanmaktadır. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Yarın 26. cüzden 3 konuyu sizlerle buluşturacağız. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Beşinci cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Fussilet suresi 47 ila 54. ayetler, Şura, Zuhruf, Duhan sureleriyle Câsiye suresi 1 ila 32. ayetler yer almaktadır.

منكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي

أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.

فارتقب يوم تأتي السماء بدخان

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza O'nun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatıp çıkar, ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah onlara, ''İlahlıkta bana ortak saydıklarınız nerede?'' diye seslendiği gün, ''Sana açıkça söyleyelim, içimizde sana ortak bulunduğuna dair bir tanık yok.'' derler. Artık daha önce taptıkları şeyler onları terk edip kaybolmuş, kendileri de kaçıp kurtulacakları bir yer bulunmadığını anlamışlardır. İnsan iyi şeyleri istemekten usanmaz. Başına bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsiz ve karamsardır. Uğradığı bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir nimet tattırırsak mutlaka şöyle diyecektir: ''Bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum ama dönüp Rabbime varacak olsam bile onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim.'' Biz inkâra sapanlara neler yaptıklarını mutlaka açık seçik bildireceğiz ve onlara kesinlikle ağır bir azap tattıracağız. Ne zaman insanoğluna bir lütufta bulunsak, arkasını dönüp uzaklaşır. Başına bir kötülük geldiğinde de uzun uzadıya yalvarıp yakarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur'an Allah katından gelmiş, siz de onu inkar etmişseniz, bu durumda böylesine kesin bir çatışma içine düşenden daha sapkın kim olabilir? Kur'an'ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanıklık etmesi onlar için yeterli değil midir? Bilesin ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacakları konusunda kuşku içindedirler. Kesinlikle unutulmamalı ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Ayn Sin Kaf. Büyük izzet, derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi bilin ki bağışlama ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili hiçbir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi, onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat O, kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerinse ne bir velisi, arka çıkanı, ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler, öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir. Ve O'nun gücü her şeye yeter. Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte O Allah benim Rabbimdir. Yalnız O'na güvenip dayanmışımdır. Ve daima O'na yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. Ona benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol, dilediğine de ölçülü verir. Çünkü O her şeyi bilmektedir. O, Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki, o dini ayakta tutasınız. O konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğru yola iletir. Onlar, peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda tartışmaya gerek yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyametin vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkârdır. Dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur. Kim ahiret inancını isterse, onun bu kazancını artırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyor? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarsa cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullara verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah katında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. Kullarının tevbesini kabul eden günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O'dur. İman edip rızasına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lütfundan onlara fazlasını veren de O'dur. İnkarcılar içinse çetin bir azap vardır. Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ama O dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü O, kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Gerçek dost ve koruyucu, her türlü hamde layık olan O'dur. Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması O'nun kanıtlarındandır. O dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir. Başınıza gelen her musibet, kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde O'nun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemilerde O'nun kudretinin kanıtlarındandır. O dilerse rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder. Birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele

verenler bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa, onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki, o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince, onlar aleyhine bir yol tutulamaz. Kınama ve cezalandırma, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir. Allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa, artık onun bir velisi olmaz. Azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin, geri dönmenin bir yolu yok mu diye feryat ettiklerini göreceksin. Ateşe atılırlarken yine onların aşağılanmaktan ötürü başları eğik halde göz ucuyla etrafa baktıklarını göreceksin. İman edenler de gerçek anlamda kayba uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem kendilerine uyanları ziyan edenlermiş meğer diyecekler. İyi bilinmeli ki zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah'a karşı kendilerine yardım edebilecek dostları yoktur. Allah sapkınlığıyla baş başa bırakmışsa, onun için artık kurtuluşa çıkan bir yol da yoktur. Allah'ın hükmü gereği geri çevrilemez olan bir gün gelmeden Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir inkar yolu vardır. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse, bil ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Şu bir gerçek ki, biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama eğer yapıp ettiklerinden ötürü başlarına bir fenalık geliverse, işte o zaman insan pek nankör olur. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşerle Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu, dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır. Zuhruf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki, anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an yaptık. Kuşkusuz o, katımızdaki ana kitabı.

kitaptadır. Çok yücedir, hikmetle doludur. Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamberle alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır. Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O'dur. Gökten ölçülü olarak su indiren de O'dur. Bununla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları var eden de O'dur. Var etti ki sırtlarına binesiniz, üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunu bize boyun eğdiren Allah noksanlardan münezzehtir. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Kimi kullarını onun bir parçası saydılar. İnsan apaçık bir nankör. Yoksa o yarattıkları arasında kızları kendine ayırdı da oğlan çocukları için sizi mi seçti? Onlardan birine Rahman'a layık gördüğünün kız çocuğunun müjdesi verilince öfkeye kapılarak yüzü mosmor olur. Mücadelede başarısız olarak ömrünü süslenmekle geçirecek olan kız çocuğu mu diye öfkeyle sorar. Rahman'ın kulları olan melekleri dişi bildiler. Yoksa yaratılışlarına tanık mı oldular? Tanıklıkları kaydedilecek ve bundan sorguya çekileceklerdir. Rahman dileseydi biz onlara ibadet etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Yalnızca tahminde bulunuyorlar. Yoksa bundan, Kur'an'dan önce kendilerine bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır, hayır. Onların dedikleri şundan ibarettir. Biz babalarımızı bir inanç üzerinde bulduk. Elbette biz onların izlerinden giderek doğru yolu buluruz. Aynı şekilde senden önce de hiçbir topluluğa bir uyarıcı göndermedik ki topluluğun zevk-ü safaya dalmış kesimi şöyle demiş olmasınlar: biz atalarımızı bir inanç üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz. Peygamber, size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirsem de mi diye sordu. Onlar da, biz sizin getirdiğiniz mesajı inkar ediyoruz cevabını verdiler. Onlara hak ettikleri cezayı verdik. Gerçeği yalan sayanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak. Bir zaman İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti: ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaradan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir. Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarını ise gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya diye de eklediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek bir topluluk haline gelecek olmasaydı,
Rahman'ı inkar edenlerin evlerine her biri gümüşten tavan, yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler yapardık. Ayrıca evleri için kapılar, üzerlerinde yaslanıp istirahat edecekleri koltuklar yapar, altınla da süslerdik. Ama bunların hepsi dünya hayatına ait geçici faydalardan ibarettir. Rabbinin katında ahiret mutluluğuysa takva sahiplerine mahsustur. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. Kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytan onları yoldan saptırıp durur. Sonunda o kişi bize gelince şeytana hitaben keşke seninle aramız doğuyla batı kadar uzak olsaydı der. Ne kötü arkadaş. Zulmederek hak ettiğiniz için çekmekte olduğunuz azapta ortak olmanız bugün size bir fayda sağlamayacaktır. Sen sağıra duyurmak veya köre yahut apaçık sapkınlık içinde bulunan kimseye yol göstermek mi istiyorsun? Ya seni alıp götüreceğiz, onlara da hak ettikleri cezayı vereceğiz yahut kendilerine yapacağımızı söylediğimiz şeyi sana göstereceğiz. Onlara dilediğimizi yapabiliriz. Artık sana vahyolunan kitaba sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen dosdoğru yolun üzerindesin. O kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır. Yakında sorgulanacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım. Rahman'dan başka tapılacak ilahlar belirlemiş miyiz? Musa'yı mucizelerimizle destekleyerek Firavun ve çevresine gönderdik. Onlara ben alemlerin Rabbinin elçisiyim dedi. Onlara mucizelerimizi gösterince bunlara gülüverdiler. Oysa kendilerine gösterdiğimiz her mucize bir diğerinden daha büyüktü. Belki yanlış yoldan dönerler diye kendilerini felaketlerle sarstık. Bunun üzerine şöyle dediler: ey büyücü, Rabbinin seninle sözleşmesine uygun olarak bize dua et. Artık biz doğru yola döneceğiz. Dua sebebiyle onların başından felaketi uzaklaştırınca bir de bakıyorsun sözlerinden dönüveriyorlar. Firavun kavmine seslenerek şöyle dedi: ey milletim, Mısır'ın mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında akmıyor mu? Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan aciz adamdan daha iyi değil miyim? O bir peygamberse, kendisine altın bilezikler indirilse yahut dizi dizi melekler onunla birlikte gelseler ya. Firavun bu konuşmalarla halkının aklını çeldi. Hemen ona boyun eğdiler. Onlar zaten yoldan çıkmış bir topluluktu. Bize karşı öfkelendirici davranışlarını sürdürünce onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini suya gömdük. Onları arkadan gelecek diğerlerinin geçmişi ve ibretlik örneği kıldık. Meryem'in oğlu misal olarak zikredilince, senin kavmin bundan dolayı hemen yaygarayı basıyorlar. Bizim ilahlarımız mı iyi yoksa o mu diyorlar. Bu karşılaştırmayı sırf sana karşı çıkmış olmak için yapıyorlar. Onlar gerçekten inatçı bir muhalefet. İsa, kendisine lütuflarda bulunduğumuz ve İsrailoğullarına ilahi kudretin örneği kıldığımız bir kuldur ancak. İsteseydik sizin yerinize yeryüzünde egemen olacak melekler yaratırdık. Bilin ki o kıyamete ait bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyin ve bana tabi olun. Bu dosdoğru yoldur. Şeytan sizi sakın doğru yoldan engellemesin. O sizin apaçık düşmanınızdır. İsa sağlam kanıtlarla geldiğinde şöyle dedi: size hikmeti getirdim ve anlaşmazlığa düştüğünüz bazı konuları açıklamaya geldim.
Allah'a itaatsizlikten sakının ve bana uyun. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur. Gruplar aralarında anlaşmazlığa düştüler. Haksızlığa sapanların acılı bir günün azabından çekecekleri var. Bütün yaptıkları, kendileri farkında bile olmadan kıyametin ansızın kopmasını beklemekten ibaret. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar dışında, dostlar bile o gün birbirinin düşmanıdır. Ey kullarım! Ayetlerimize iman edenler ve emirlerimize boyun eğenler! O gün size korku yoktur. Üzüntü de çekmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz muhteşem bir şekilde karşılanıp ağırlanmak üzere cennete girin. Orada altın tepsiler ve bardaklar cennetliklerin çevrelerinde dolaştırılacaktır. Orada canların istediği, gözlerin zevk aldığı her şey vardır. Ve siz orada sonsuza kadar kalıcısınız. İşte bu, yapıp ettiklerinizle girmeyi hak ettiğiniz cennettir. Orada sizin için çeşitli meyveler vardır. Onlardan afiyetle yersiniz. Günaha batıp kalmış olanlar, kuşkusuz cehennem azabında devamlı kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve kurtuluştan ümit kesip susacaklar. Biz onlara haksızlık etmedik. Kendilerine haksızlık edenler onlardır. Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin diyecekler. O da burada kalıcısınız cevabını verecektir. Şüphesiz size gerçeği bildirmiştik. Fakat çoğunuz o gerçeği kabul etmek istemediniz. Onlar bir şeye kesin karar verdilerse biz de vermişizdir. Yoksa onlar bizim gizlediklerini ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, doğrusu şudur ki onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydediyorlar. Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini, onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim de. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek hakka tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, peygamberlerin "Ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk" dediğini de biliyor. Onları bırak ve "Sizinle kavgam yok" de. Yakında bilecekler. Duhan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ondan başka ilah yoktur. Hayat verir ve öldürür. Sizin Rabbinizdir, önceden gelip geçmiş ecdadınızın da Rabbidir.
Gerçek bu iken onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz, üzerimizden azabı kaldır, bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kendilerine apaçık bir elçi geldiği, sonra ondan yüz çevirerek, bu kendisine bazı şeyler öğretilmiş biri, bir deli dedikleri halde, onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar? Biz azabı biraz hafifleteceğiz. Kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. Amansız bir şekilde yakaladığımız gün, yaptıklarının cezasını hakkıyla vereceğiz. Onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan ettik. Ve onlara şunu söyleyen değerli bir elçi geldi. Allah'ın kulları, bana istediğimi verin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a baş kaldırmayın. Kuşkusuz size söylediklerimi kanıtlayacak açık bir delil sunacağım. Beni taşa tutmanıza karşı, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer bana inanmazsanız, bari yolumdan çekilin. Sonuç alamayınca Rabbine, bunlar günaha batmış bir topluluk diye arz-ı hal etti. Rabbi şöyle buyurdu. Kullarımı gece harekete geçir. Kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Geride nice bahçeler, su kaynakları, ekili ürünler ve iyi bir konum, vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar. İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik. Onlar için ne gök ağladı ne de yer. Kendilerine aman da verilmedi. Gerçekten İsrailoğullarını aşağılayıcı bir azaptan, Firavun'un işkencesinden kurtarmış olduk. O haddi aşan, ululuk taslayan biriydi. Bunları bilerek çağdaşları olan topluluklara tercih ettik. Ve onlara kendileri için apaçık imtihan içeren mucizeler verdik. Onlar kesin bir dille şunu söylüyorlar. Bu iş bizim ilk ve son olarak ölüp gitmemizden ibarettir. Biz artık yeniden diriltilecek değiliz. Siz doğru söylüyorsanız ölmüş babalarımızı geri getirin. Bunlar mı güçlü? Tübba'ın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helak ettik. Çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık. Fakat çoğu bunu bilmez. Yargı günü hepsinin belirlenmiş günüdür. O gün hiçbir dostun dostuna bir faydası dokunmaz. Onlar başka yerden de yardım görmezler. Ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah izzet ve rahmet sahibidir. Zakkum ağacı günahkarın yiyeceğidir. O, karınlarda fokurduyan su misali kaynayan bir tortu gibidir. Görevlilere şöyle denir. O günahkarı yakalayıp cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstünden kaynar su dökme cezasını uygulayın. Tat bakalım. Zira sen aklınca güçlü ve değerlisin. Bütün bunlar sizin şüpheyle karşıladığınız şeylerdir deyin. Allah'a itaatsizlikten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve su kaynaklarının başındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. İlk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye
Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Câsiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

meselesinde, Allah'ın gökten indirdiği rızıkta, yağmurda, ki onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir, rüzgarları çeşitli yönlerden estirmesinde, düşünenler için alınacak dersler vardır. İşte şunlar, sana gerçekten okuduğumuz ayetlerdir. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra buna değil de hangi habere inanacaklar? Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitip de sonra büyüklenerek işitmemişçesine inkarda ısrar eden her bir günahkar iftiracıya yazıklar olsun. Bu sebeple göreceği ağır azabı ona bildir. Ayetlerimiz hakkında bir parça bilgi sahibi olunca hemen onu alay konusu yapmakta. İşte bu gibiler için alçaltıcı bir azap vardır. Önlerinde cehennem. Ne dünyada elde ettiklerinden ne de Allah'ı bırakıp sırtlarını dayadıkları dostlarından kendilerine bir fayda erişir. Onların nasibi büyük bir azaptır. Bu Kur'an bir doğru yol rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler içinse en şiddetlisinden elem verici bir azap vardır. Buyruğu ile içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve belki şükredersiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de, Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Biz şüphesiz İsrailoğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık. Ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bir din yoluna koyduk. Onu izle. Bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da kendisini sayanların koruyucu dostudur. Bu kitap, insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Yoksa kötülüğe gömülüp kalanlar, hayatlarını ve ölümlerini eşit olarak iman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarınki gibi mi yapacağımızı zannediyorlar? Hükümleri ne kadar yanlış. Halbuki Allah, gökleri ve yeri ciddi amaçlarla ve hiçbiri haksızlığa uğramaksızın herkesin hak ettiğine göre karşılık görmesi için yarattı. Arzularını ilah yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek? Düşünmüyor musunuz? Bir de şöyle demektedirler. Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Zannetmekten başka bir şey yaptıkları yok. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, doğru söylüyorsanız atalarımızı geri getirin demekten başka bir delil ileri süremiyorlar. Onlara şöyle de, Allah sizi hayat

hayata getirecek. Sonra öldürecek. Sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirecek. Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu bilmez. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Kıyamet vakti geldiğinde, işte o gün hakkı bırakıp batıla sarılanların zarar ettiği ortaya çıkacaktır. Bütün toplulukları diz çöküp boyun eğmiş olarak göreceksin. Her topluluk kendine ait defterin başına çağrılacak. O gün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Bu size gerçeği söylemekte olan kitabımızdır. Biz bütün yaptıklarınızı kaydetmekteydik denilecek. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan, Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Hakkı inkar edenlere gelince şöyle denilecek. Ayetlerim size okunur değil miydi? Ama siz kibre kapıldınız ve günaha batmış bir topluluk oldunuz. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet konusunda da bir kuşkuya yer yoktur denildikçe, kıyamet nedir bilmiyoruz. Biz bu konuda zannetmenin ötesinde bir şey yapamayız. Kesin bir bilgiye sahip değiliz dediniz. Azim olan Allah doğru söyledi. Fussilet suresi 47-54. Ayetler, Şura, Zuhruf, Duhan sureleriyle Câsiye suresi 1-32. Ayetlerin yer aldığı 25. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Nahl Suresi 51 ila 60. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O gece ile gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları takipçileri, bizleri dinleyen kıymetli dostlar. Hepinizi yine Kur'an Meclisi'nden, Kur'an sofrasından saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kur'an Hocası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün de Fecr Suresi'nden okumaya devam edeceğiz. Fecr Suresi'nin 24, 25 ve 26. ayetlerini bugün okuyacağız. 593. sayfada yer alıyor bu okuyacağım ayetlerde. Ama yalnız ben okumayacağım. Birlikte okuyacağız. Şunu hatırlatmak isterim. Yani hocam siz okuyorsunuz. Biz okumayı yeni öğreniyoruz. Yeni öğrenenler için bu sözlerim. Belki takipte zorlanırız diyenler varsa, musafları açalım, ilgili sayfadan, ilgili ayet-i kerimeyi bulalım. Kelimeleri tamı tamına okuyamazsanız bile, telaffuz etmekte zorlansanız bile, ayette yer alan harfleri ben okuduğum zaman sizler tanımak suretiyle bilgilerinizi pekiştirmiş olursunuz. Tam okuyamıyorsanız bile bu bilgiler pekişmek suretiyle gördüğünüz bir harfi tamam şimdi bu harfi okuyacağız demeniz bile sizde bu harfle alakalı bir bilgi takviyesi olacaktır. Onun için takip ettiğiniz kadar okuyabilmeniz bile elbette ki size fayda sağlayacak. Bu itibarla eğer mushaf, Kur'an-ı Kerim'i açma durumunda olanlarımız, müsait olanlarımız varsa buyursun açsınlar. 593. sayfada 24. ayet. O da "Yekulu ya leyteni" diye başlıyor. Buradan 3 ayet-i kerime okuyacağız. Evet buyurun beraber okuyoruz.

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي.

0: أحد ولا يوثق وثاقه أحد. صدق الله العظيم.
1: Evet, Allah kabul eylesin. Değerli dostlar, bu üç ayeti kerimenin okunuşuyla alakalı önce yekûlü kelimesiyle başlıyoruz. Yekûlü, bakınız. Yekû, yekû, kû, kû, kû. Bu harfi böyle sık sık tekrar ediyorum. Yekû. Yani buradaki kaf harfi kalkale harfidir ama bakınız hem kalın okunuyor. Yekû kalkale harfidir ancak kalkale yapabilmemiz, yani sesi böyle patlatarak çıkarmamız cezimli halinde olur, harekeli halinde değil. Onun için olması gereken okuyuş yekûlü, yekûlü, ses budur. Ama yekûlü, yekûlü, bu, bu değil. Bu cezimli halinde çıkar. Yekûlü hem kalın hem de kalkale olmadan okunma şekli doğru olanıdır. Devam ediyoruz. Yekûlü ya leyteni. Meddi tabilerin ölçüleri çok çok önemli. Birbirine eşit olması lazım. Ya leyteni. Yine bir kaf. Kaddemtu, kaddemtu, ka, ka, ka. Kaddemtu li hayati, kaddemtu li hayati. Bu li hayati kelimesinde de iki tane meddi tabii var, arka arkaya gelmiş. Li hayati ve ayet bu kelimeyle bitiyor. Her ne kadar bitiş halinde de olsa meddi tabiilerin ölçüsü bir eliften fazla olmamalıdır. Buna hassaten dikkat çekiyorum. Neden? Çünkü bazen yanlış anlaşılarak, yanlış uygulanmakta, yani ayet-i kerime artık bitiyor, burada uzatabiliriz. Ne kadar? Yani istediğimiz kadar uzatırız diyemeyiz. Çünkü buradaki ölçülerde, uzatmanın ölçüleri de birer elif miktarıdır. O zaman şöyle okuyacağız.
0: Yekûlü ya leyteni kaddemtu li hayati.
1: Devam ediyoruz bir sonraki ayet-i kerimeye.
0: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ.
1: يَوْمَئِذٍ, يَوْمَئِذٍ, zel harfi peltek.
0: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ.
1: Ve tenvinden sonra فَيَوْمَئِذٍ kelimesinde zel harfindeki iki esreden sonra. Evet, tenvin değil mi? Esre tenvin. Lam harfi geldiği için burada idgamı bilağunne yaparak lam harfini şeddeli gibi okuyoruz.

Bu zel yine peltek ama ayin burada çok belirli bir ses vermekte. La yu'azzibu, belirgin bir ses ayna ait, boğazın ortasından çıkan. La yu'azzibu azabahu, azabahu. Burada da ayin harfi boğazın ortasından çıkacak. Azabahu ahad. Burada da azabahu dedik. Zamir var. Zamir uzatılarak okunur burada. Neden? Hı zamirinden önceki harf harekelidir. Dolayısıyla zamirin uzatılması gerekir. Ancak burada durulursa uzatma da kalkar. Evet, ilginç bulabilirsiniz bu açıklamayı. Eğer azabehu kelimesinde durulacaksa, o zaman azabeh diye ha harfinin harekesi bile kalkar. Cezimli hale gelir. Evet, burayı çok iyi anlayalım. Bu ve benzeri kelimelerde ha harfi her ne kadar da geçiş halinde uzatılır. Hatta burada kendisinden sonra hemze olduğu için meddi munfasıl bile olup dört elif miktarı da çekilmektedir, çekilecektir. Yani en çok üst sınır dört elif miktarıdır. Ancak böyle geçiş halinde meddi munfasıl olsa bile duruş yapacaksak o zaman azabeh diye ha'yı cezimle okunur. Ama burada beraber okuduğumuzu, geçiş yaptığımızı dikkate aldığımız takdirde azabehu ehad diye meddi munfasıl dört elif miktarı kadar uzatabiliyoruz. Burada da yine söyleyeceğim bir iki husus var. Azabehu uzattık, meddi munfasıl yaptık. Bakınız. Azabehu dedikten sonra ehad tatlı bir ses vurgusuyla ve sondaki dal harfini de ince ve kalkale ile okuyoruz. Bir kez daha okuyayım. Azabehu ehad. Sekte yapmadım. Burada artık bir sonraki kelimeyi okuyacağız, iyice belirtelim diye sekte yapılamaz. Yani iki kelime arasında bir boşluk olmamalı. Ne gibi mesela? Eğer o hata yapılıyorsa ondan da vazgeçmemiz lazım. Şöyle bir hata yapmayalım lütfen. Azabehu ehad. Açık açık bir sekte oldu bu. Azabehu ehad. Yanlış. Olması gereken de sesin devam edecek şekilde hemzeye geçilmesidir.

0: ahad. Doğrusu bu. Son ayeti kerime. Ve la yusiku vesakahu ahad. Burada da aynı. Ancak önceki kelimelere bir bakalım. Ve la yusiku. Yusiku sa harfi peltek ince, kaf kalın. Yusiku. Yusiku. Vesâqahû. Burada da öyle. Vesâqa. Sa ince, bir elif miktar uzatıyoruz. Kaf kalın. Ve yine ha zamirdir. Burada uzatacağız. Aynen bir önceki ayeti kerimenin sonunda gördüğümüz kural burada da var. Vesâqahû ahad. Yine hem meddi munfasıl hem de ahad kelimesinin sonundaki dal harfini ince ve kalkale yaparak okumamız gerekiyor. Evet kıymetli dostlar, bugün de vaktimizin sonuna yaklaşmamız itibariyle yaptığımız açıklamaları dikkate alarak bir kez daha birlikte okuyalım. Sonra programı tamamlayacağız inşallah. Buyurun okuyoruz birlikte. بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد صدق الله العظيم. Efendim bugün de dersimizi böylece tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde, programımızda yeniden buluşmayı diliyor. Sağlık ve afiyet temenni ediyorum.
1: Kur'an hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İnfak edilen malın bereketi. Ayette Allah yolunda harcama, infak yapanların alacağı karşılık, toprağa ekilen ve bire 700 veren buğday tanesi örneğiyle açıklanmıştır. Genellikle iyiliklerin sevabı bire 10 olduğu halde, Allah yolunda harcama yapmanın sevabının bire 700 oluşu hem çok önemli bir teşvik unsurudur, hem de bu ibadetin diğerlerinden daha zor olduğunu gösterir. Çünkü nefisler cimriliğe meyillidir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Allah yolunda harcanan mallar gerçekte tükenmemektedir. İkinci mesaj ise, müminler infak ettikleri malların karşılığını hem bu dünyada hem de ahiret hayatında kat kat fazlasıyla görecektir.

Aşr-ı Şerif. Musa Coşkun. Bakara Suresi 261 ila 266. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başak akıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Taha Suresi 124 ila 135. ayeti kerimeler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlar da akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık

gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte. Siz de bekleyin bakalım. Dost doğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İsra Suresi 7. Ayet.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم.
2: رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki, şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde, dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde, benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki, doğru yolu bulabilsinler.''

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Mustafa Ergün. Cin Suresi 1-19. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlar ise cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse, kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'ın yanına katarak hiçbir kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
1: Yirmi dördüncü cüz. Dinleyiciniz bu cüzde Zümer Suresi 32 ila 75. ayetler, Mü'min Suresi ve Fussilet Suresi 1 ila 46. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve gerçek kendisine ulaştığında onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Kâfirlerin yeri cehennemde değil mi? Gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince, işte takva sahipleri onlardır. Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır. İşte bu, güzel davrananların ödülüdür. Çünkü Allah, onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek ve onları yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendirecektir. Allah kuluna kâfi değil mi? Öyleyken onlar kalkmış seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kimi de Allah doğru yola yöneltirse onu şaşırtabilecek bir güç yoktur. Allah kötülerin hakkından gelen mutlak güç sahibi değil midir? Gerçek şu ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan tereddüt etmeden Allah derler. De ki, o halde söyler misiniz? Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler, Allah bana bir zarar vermek istese, onun vereceği zararı önleyebilirler mi? Yahut o bana bir rahmet dilese, onun rahmetini durdurabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler, yalnız ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni yapacağım. Kime alçaltıcı bir azabın geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez bir azabın ineceğini yakında öğreneceksiniz. Biz sana insanlar için gerçeği ortaya koymak üzere kitabı indirdik. Artık kim doğru yolu izlerse kendi iyiliği için izlemiş olur. Kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin. Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? De ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp O'na varacaksınız. Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler, putlar anıldığında hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım, ihtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler, Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak, alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişti. Ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Azap size gelip çatmadan önce Rabbinize yönelip ona teslim olun. Sonra kimseden yardım göremezsiniz. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun. Ki sonra hiç kimse Allah'a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de İslam'la alay edenler arasında yer almıştım diyerek kendi kendini kınamasın. Yahut eğer Allah bana hidayet nasip etseydi günahtan sakınanlardan olurdum diyerek ya da azabı gördüğünde keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam diyerek hayıflanmasın. Allah ona şöyle diyecek: hayır, vaktiyle ayetlerim sana gelmişti ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin. Büyüklük taslayıp inkarcılar arasında yer almıştın. Artık kıyamet gününde Allah hakkında asılsız inançlar ileri sürenleri yüzleri kararmış göreceksin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer cehennemde değil midir? İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: eğer Allah'a ortak koşarsan, bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek, sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır, hesap kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir, onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. Gerçekleri inkar etmiş olanlar gruplar halinde cehenneme sevk edilecek.

Nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak, bekçileri onlara, içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi diye soracak. Onlar da evet geldi diyecekler. Ama inkarcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir. Onlara içinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri denilecek. Vaktiyle ululuk taslamış olanların kalacağı bu yer ne kötü. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz. Ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete diyecek. Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Meleklerin de Rablerine hamd ile yüceliğini dile getirerek aşrın çevresini kuşattıklarını görürsün. Böylece insanlar arasında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir ve şöyle denir. Bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Mümin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. İnkara sapanlardan başkası, Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehire rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Bunlardan önce Nuh'un kavmi, onların ardından da çeşitli topluluklar ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam? Gördüler. Böylece kavminden inkara sapanlar hakkında Rabbinin verdiği "Onlar artık cehennemliktir" şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenlerle onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. İnkara sapanlara ahirette şöyle seslenilecek. Siz inanmaya çağrıldığınızda inkar ederken Allah'ın size öfkesi şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz diyecekler. Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Bu duruma düşmenizin sebebi şudur. Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkara sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm yüce ve ulu olan Allah'ındır. Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Haydi, inkarcıların hoşlarına gitmese de içten

bir dindarlıkla yalnız Allah'a bağlanarak ona dua edin. Onun dereceleri yüksektir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır. Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Ve Allah, adaletle hüküm verir. Onların Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah, her şeyi en iyi işiten ve en iyi görendir. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu görmediler mi? Onlar güçleri ve yeryüzünde bıraktıkları eserler itibariyle bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Kendilerini Allah'a karşı koruyan da olmadı. Bunun sebebi peygamberleri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde bunları inkar etmeleriydi. İşte bunun için Allah onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü o güçlüdür, cezası çok çetindir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Ama onlar, o bir yalancı, bir sihirbaz dediler. Musa, katımızdan verilmiş hakikati onlara getirdiğinde, onunla birlikte olan inanmış kişilerin oğullarını öldürün, kızlarını diri bırakın dediler. Oysa inkarcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun, bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. İlahına yalvarsın bakalım, kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından kaygı duyuyorum, dedi. Musa ise, hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım, dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin kişi şöyle dedi. Adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden ayetler getirmiştir. Eğer yalancı biri ise yalanı kendi zararınadır. Ama eğer doğru söylüyorsa size bildirip uyardığı şeyin bir kısmı başınıza gelecektir. Hiç kuşku yok ki Allah aşırılığa sapmış, yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Ey benim kavmim! Bugün ülkede hakimiyeti elinde bulunduran bir toplum olarak hükümranlık sizindir. Ama eğer Allah'ın cezası başımıza gelirse ona karşı bize kim yardım edebilir? Firavunsa ben sadece kendi bilip gördüğümü size gösteriyorum ve sizi yalnızca doğru yola yönlendiriyorum, dedi. İnanan kişi de şöyle dedi. Ey kavmim! Doğrusu vaktiyle peygamberlerine karşı gruplar oluşturmuş eski toplulukların yaşadıkları felaketlerin benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Allah asla kulları için zulmü istemez. Ey kavmim! İnsanların çığırışacağı günde başınıza gelecek olanlardan korkuyorum. Öyle bir gün ki arkanızı dönüp kaçarsınız ama sizi Allah'tan kurtaracak hiçbir güç bulamazsınız. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola yönlendirebilecek bir güç yoktur. Daha önce Yusuf da size açık kanıtlar getirmişti. Ama onun size getirdikleri hakkında da hep kuşku içinde oldunuz.
Nihayet o vefat edince artık Allah ondan sonra kesinlikle hiçbir elçi göndermeyecek dediniz. Aşırılığa sapmış, kuşkulara boğulmuş kişiyi Allah işte böyle şaşırtır. Onlar kendilerine ulaşmış kesin bir kanıt olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişirler. Bu tutum gerek Allah yanında gerekse inananlar yanında büyük bir nefrete sebep olur. Allah kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun, "Ey Haman," dedi, "bana yüksek bir kule inşa et. Belki bazı yollara, göklerin yollarına ulaşırım da bu sayede Musa'nın ilahını görebilirim. Doğrusu onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum." İşte böylece yaptığı çirkin iş Firavun'a güzel göründü ve doğru yolu bulması engellendi. Firavun'un tuzağı hüsrandan başka bir sonuç doğurmadı. Mümin kişi sözlerine şöyle devam etti. "Ey kavmim, bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim, bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir. Ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır. Kim bir kötülük yapmışsa sadece o kötülüğünün miktarınca ceza görecektir. Kim de erkek olsun, kadın olsun, inanmış bir kişi olarak dünya ve ahirete yararlı iş yapmışsa, işte böyleleri de cennete girecekler, orada kendilerine hesapsız nimetler verilecektir. Ey kavmim, nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz bana Allah'ı inkar etmem ve hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım şeyleri ona ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz. Bense sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki siz beni bu dünyada da öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Kuşku yok ki dönüşümüz Allah'adır ve hakikat çizgisinden sapanlar, işte onlar cehennemliktir. Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Ben durumumu Allah'a havale ediyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Nihayet Allah onların kurdukları kötü tuzaklardan bu kişiyi korudu. Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti. Bu azap onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın denilecek. Ateşin içinde birbirleriyle çekişirken zayıflar, büyüklük taslamış olanlara, "Vaktiyle biz size uymuştuk. Şimdi bu ateşin hiç olmazsa bir kısmından bizi kurtarabilir misiniz?" dediklerinde, büyüklük taslayanlar şöyle cevap verirler. "Doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Artık Allah kulları arasında hükmünü vermiştir." Ateşte bulunanlar cehennemdeki görevlilere, "Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin," diye seslenirler. Görevliler, "Peygamberleriniz size açık kanıtlar getirmemiş miydi?" diye sorarlar. "Evet, getirmişlerdi," cevabını verirler. O zaman görevliler, "Yalvarın durun şimdi ama inkarcıların yalvarmaları boşunadır," derler. "Elbette biz hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lanet onlaradır. Kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir. Andolsun biz Musa'ya hidayet vermiş, İsrail oğullarını da akıl izan sahipleri için bir yol gösterici ve hatırlatıcı olmak üzere gelen kitaba mirasçı kılmıştık. Resulüm, sen şimdi sabret. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et."
Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince, onların içlerindeki hedefine asla ulaştıramayacakları bir büyüklenme duygusundan başka bir şey değildir. Öyleyse sen Allah'a sığın. Kuşkusuz her şeyi işiten, gören yalnız O'dur. Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Görenle görmeyen bir olmaz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanla kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz. Kıyametin vakti mutlaka gelecek, bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu buna inanmıyor. Rabbiniz şöyle buyurdu: "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yok. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. O diridir. Ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der, O da oluverir. Görmez misin Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanları? Gerçeklerden nasıl da uzaklaştırılıyorlar. Kitabın ve elçilerimize gönderdiklerimizin asılsız olduğunu savunanlar, evet, onlar ileride gerçeği anlayacaklar. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirlerle şiddetli ateşe sürüklenirler, ardından da ateşte yakılırlar. Sonra onlara, vaktiyle Allah'ın dışında ilahi nitelikler yüklediğiniz şeyler şimdi nerede denir. Bizi bırakıp kayboldular. Meğer vaktiyle gerçek bir varlığa tapmıyormuşuz derler. İşte Allah inkarcıları böyle şaşkın ve çaresiz bırakır. Bu duruma düşmenizin sebebi dünyadayken haksız olarak böbürlenmeniz ve şımarmanızdır. İçinde ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin içeri. Büyüklük taslayanların kalacakları yer ne kötü. Sen şimdi sabret. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Muhakkak ki biz onlara vaktiyle bildirip uyarıda bulunduğumuz şeylerin bir kısmını ölmeden sana göstereceğiz. Bir kısmını da görmeden seni vefat ettireceğiz. Ama onlar da sonunda bize dönecekler. Senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez.
Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur ve ilahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır. Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca onlar üzerinde ulaşırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size kanıtlarını gösteriyor. Allah'ın kanıtlarının hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi? Onların sayısı bunlardan daha çoktu, daha güçlülerdi. Yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı. Ne var ki kazandıkları onları kurtaramadı. Elçileri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde sahip oldukları bilgileriyle böbürlendiler. Ama alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. Dehşetli cezamızı gördüklerinde Allah'ın birliğine inandık, ona ortak koştuğumuz şeyleri de şimdi reddetmekteyiz derler. Ama azabımızı gördüklerinde artık inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında öteden beri uygulanan yasası böyledir. İşte o zaman artık inkarcılar hüsrana uğramışlardır. Fussilet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin. Ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. De ki, arzı iki günde yaratanı inkar edip ona başkalarına ortak mı koşuyorsunuz? O yaratıcı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu. Orayı bereketli hale getirdi. Gerekli besinlerini orada bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere uygun ölçülerle yarattı. Bütün bunlar 4 günde oldu. Dahası o, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti. Ardından ona ve arza, isteyerek veya istemeyerek varlık sahnesine gelin buyurdu. İsteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 gök olarak yarattı. Her göğe işlevini ilham etti. Biz yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani onlara peygamberler gelip ikna etmek için her yolu deneyerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Ama onlar, Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderirdi. Bu durumda biz, sizinle gönderilen şeyin gerçek olduğunu kabul etmiyoruz, dediler. Anılan Ad kavmi, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var, dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar,
ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlar.

Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud kavmine gelince, onlara doğru yolu gösterdik ama körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Nihayet kendi yapıp ettiklerinin sonucu olarak alçaltıcı bir yıldırım azabı yakalayıverdi onları. İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Allah düşmanlarının ateşe doğru sevk edilecekleri gün, öncekileriyle sonrakileriyle onların hepsi bir araya getirilir. Nihayet oraya geldiklerinde, vaktiyle yaptıklarından dolayı kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine, "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" diye sorarlar. "Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu," derler. "İlk önce sizi O yarattı, şimdi de yine O'na dönüyorsunuz. Vaktiyle siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi mahvetti. Sonunda kaybedenlerden oldunuz. Artık dayanabilirlerse kalacakları yer ateştir. Kendilerine yeni bir fırsat verilmesini talep etseler de bu talepleri kabul edilmez. Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır. İnkarcılar dediler ki, "Bu Kur'an'a kulak vermeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki bastırırsınız." O inkara sapanlara mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüne denk bir şekilde cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası, ateş. Ayetlerimizi inatla inkar etmelerinin cezası olarak, orası onların sonsuza kadar kalacakları yer olacaktır. İnkara sapmış olanlar şöyle diyecekler: "Rabbimiz, bizi saptıran şu cinleri ve insanları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki herkesten daha çok aşağılanmış olsunlar." Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: "Korkmayın, kederlenmeyin. Size vaad olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Şayet kibirlerine yediremezlerse bilsinler ki Rabbinin katında bulunanlar bıkıp usanmadan gece gündüz onu tesbih etmektedirler. Onun işaretlerinden biri de şudur: sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün.

0: Üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkar edenler cezalarını görecekler. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana senden önceki peygamberler için söylenenlerden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba yabancı dilden bir kitap, öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Biz vaktiyle Musa'ya kitabı indirmiştik ama onda da ihtilafa düşülmüştü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, haklarında hüküm kesinleşmişti bile. İnanmayanlar onun hakkında gerçekten koyu bir kuşku içindedirler. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez.
1: Zümer suresi 32 ila 75. ayetler, Mü'min suresi ve Fussilet suresi 1 ila 46. ayetlerin yer aldığı 24. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Mithat Damar. Nuh Suresi 21 ila 28. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi, yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Münafıklar, kalplerinde çürüklük bulunanlar ve Medine'de asılsız haber yayanlar yaptıklarına son vermezlerse seni onların üzerine sevk edeceğiz. O zaman seninle beraber orada fazla oturamayacaklar. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olarak nerede bulunsalar yakalanıp öldürülecekler. Bu, Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın. İnsanlar senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır de. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet yakında olacak. Allah inkarcıları lanetlemiş, onlara çok yakıcı bir ateş hazırlamıştır. Orada hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamadan ebedi olarak kalacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, Resulü dinleseydik diyecekler. Ve ekleyecekler, Rabbimiz, biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları ağır bir şekilde lanetle.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 97. ayetin tefsiri. Apaçık deliller anlamına gelen ayetün beyinat tamlamasını müfessirler, Hazreti İbrahim'in makamı, buraya girenlerin her türlü tecavüzden korunmuş olmaları, gitmeye gücü yetenlerin o evi ziyaret etmeleri, Hacerül Esved, Safa ile Merve, Zemzem ve diğer alametler gibi manalarla açıklamışlardır. Bir kısmına ayetin devamında değinilen bu deliller, Kâbe'nin yeryüzünde yapılmış ilk mabet olduğunu gösteren alametlerdir. Nitekim Hazreti Peygamber'den binlerce sene önce yaşamış ve peygamberlerin babası olarak bilinen Hazreti İbrahim'in buradaki makamının bilinmesi ve bu bilginin nesilden nesile aktarılmış olması, buraya girenlerin her türlü tecavüzden korunmuş olmaları geleneğinin Hazreti İbrahim'in zamanından beri kesintisiz devam etmiş olması, insanların Kâbe'yi tavaf etmelerinin onun zamanında başlamış olması, buranın ilk mabet olduğunu gösteren delillerdir. Kâbe'de tavafın başlangıç noktasını belirleyen Hacerül Esved ile sa'yin başlangıç ve bitiş yerlerini gösteren Safa ve Merve tepeleri de Hazreti İbrahim'in zamanından beri bilinen alametlerdir. Zemzem ise Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'in ağlarken ayağını vurduğu yerden çıktığı rivayet edilen ve o günden beri var olan bir sudur. İbrahim'in makamı, makam-ı İbrahim, Hazreti İbrahim'in Kâbe'yi inşa ederken veya insanları hacca çağırırken üstüne bastığına ve üzerine ayak izlerinin çıktığına inanılan taş veya taşın bulunduğu yerdir. Buradan maksat, Mescid-i Haram'ın tamamıdır diyenler olduğu gibi Hacerül Esved'dir diyenler de vardır. İçinde Kâbe'nin yer aldığı haram yani yasak bölgede emniyette olma, genellikle burada her türlü mal ve can güvenliğinin sağlanmış, bitki örtüsünün korunması dahil, ilke olarak canlıların öldürülmesinin yasaklanmış olması anlamıyla açıklanmıştır. Kâbe, inşa edildiği günden itibaren insanların son derece saygı gösterdikleri bir mabet ola gelmiştir. Meydudi'nin ifadesine göre, İslam'dan önce bütün Arabistan'da 2500 yıldan beri süre gelen karışıklık ve düzensizliğe rağmen, Kâbe ve çevresinde barış ve emniyet hüküm sürmüştür. Kâbe'nin kutsiyeti insanlar üzerinde o derece saygı uyandırmıştır ki, cahiliye döneminin en karanlık günlerinde birbirlerinin amansız düşmanı olan insanlar bile onun içerisinde düşmanlarına saldırmamışlardır. Nitekim başka ayetlerde bu hususa özel olarak değinilmiştir. Hazreti Peygamber de göklerin ve yerin yaratıldığı günden itibaren Mekke'nin harem belde olduğunu, kıyamete kadar böyle devam edeceğini bildirmiştir. Orada herkes mal emniyetine sahip olduğu gibi hayvanlar ve bitkiler dahil her canlı güvenlik içindedir. Ancak akrep ve benzeri zararlı hayvanlar bunun dışındadır. Ayrıca Kâbe'nin varlığı sebebiyle Arabistan'da yılda 4 ay Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep barış sağlanmış, bu süre içerisinde kimsenin kimseye saldırmamasına özen gösterilmiştir. Bir yere gitmeyi veya bir işi yapmayı kastetmek anlamına gelen hac kelimesi, dini bir terim olarak belirli bir zamanda Arafat'ta bulunmak, vakfe yapmak ve Kâbe'yi tavaf etmek usulüne uygun olarak çevresinde dönmek suretiyle yerine getirilen ibadeti ifade eder. Bu ayet, hacın Müslümanlara farz olduğunun delilidir. Yoluna gücü yetenler, hacca gitme imkanına sahip olanlar demektir. Bu imkansa, sağlığın elverişli olması, gidip gelmek için yetecek kadar para ve yol güvenliğinin bulunması anlamına gelir. Hazreti Peygamber de bu imkana sahip olan kimseye ömründe bir defa Kâbe'yi ziyaret etmenin farz olduğunu bildirmiştir. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah bütün alemlerden müstanidir cümlesinin ilk kısmını, kim hacı inkar ederse şeklinde anlayanlar bulunmakla beraber, müfessirlerin çoğunluğu buradaki kefere fiilini nankörlük etmek anlamında alarak, bu kısmı kim gücü yettiği halde nankörlük edip hac ibadetini yerine getirmezse şeklinde yorumlamışlardır. Buna göre ayette imkan sahibi olduğu halde hacca gitmeyen kimsenin çok büyük bir günah işlemiş, Allah'ın buyruğuna karşı isyankarlık etmiş olacağına işaret edilmektedir. Yüce Allah insanların yardımına muhtaç olmadığı gibi ibadetlerine de muhtaç değildir. Aksine ibadetler insanları ruhen ve manen yüceltmek, Allah katındaki değerini artırmak için farz kılınmıştır. Hac ibadetinin de gerek dünyevi gerekse uhrevi faydaları kullara yöneliktir. Allah kullarından yardım ve menfaat beklemekten yücedir. Ali İmran Suresi 98 ila 103. ayetlerin meali. De ki, ey ehli kitap! Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki, ey ehli kitap! Gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz, sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. Ali İmran Suresi 98 ve 99. ayetlerin tefsiri. İslam'dan önce Medine'de bulunan Evs ve Hazreç adındaki iki büyük Arap kabilesi 120 sene birbirleriyle savaşmış, Boğaz ismi verilen son savaşta Evs kabilesi Hazreç kabilesine galip gelmişti. Ancak İslam dinini kabul ettikten sonra bu kabileler arasında kardeşlik duyguları gelişmiş ve eski düşmanlıklarından vazgeçmişlerdi. Aralarında kardeşlik, birlik ve beraberlik oluşmuş, İslam düşmanlarına karşı tek yumruk haline gelmişlerdi. İşte bu durumun kendi aleyhlerine bir sonuç doğuracağını anlayan Yahudi ileri gelenlerinden Şemmas bin Kays bir Yahudi gencini göndererek iki Müslüman kabilenin gençlerine Boğaz Savaşı'nı hatırlatmasını ve aralarında fitne çıkarmasını istemiş, Yahudi genci de bu görevi başarıyla yerine getirerek bunlar arasında fitne çıkarmış ve düşmanlık ateşini körüklemiş, sonunda her iki kabile de silahlara sarılarak birbirleriyle savaş durumunu almışlardı. Olayı haber alan Hazreti Peygamber onları yatıştırmak üzere hemen yanlarına gelmiş, kendilerine nasihatte bulunmuş ve Şemmas'ın tutuşturduğu fitne ateşini söndürmüştü. İşte 98 ila 103. ayetler bu olay üzerine inmiştir. Yahudilerin ve Hristiyanların kitaplarında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğine, peygamberliğine ve şahsiyetine dair ayetler bulunduğu, onlar da onun peygamber olduğunu bildikleri halde bu gerçeği ve Kur'an'ı inkar ettikleri, bu konuda insanların kalplerine şüphe düşürmeye ve müminleri İslamiyet'ten soğutmaya çalıştıkları için Yüce Allah bu ayetle onları kınamıştır. Yüz ve 101. ayetlerin tefsiri. Burada müminlere ehli kitaba gönderilen kitapları da asli şekliyle onaylayan, gerçekleri apaçık ortaya koyan Kur'an gibi bir kitabın ayetleri durup dururken, üstelik onların kitaplarında da geleceği haber verilen Hazreti Muhammed gibi alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygambere iman etme şerefine erişmişken, bir grup ehli kitabın kendilerini iman yolundan saptırmak için kurdukları tuzaklara aldanmamaları için güçlü bir uyarı yapılmaktadır. Müzik. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette ibadet.
1: Allah Teala, Fatiha Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Azim olan Allah doğru söyledi. Fatiha suresiyle Yüce Allah'a hamd eder, ona dua ederiz. Bu sureyi okuyarak Rabbimizi dilde ve gönülde en güzel şekilde zikretmiş oluruz. Fatiha, bizi yoktan var eden Rabbimize şükrümüzdür. Rabbimizin affına ve bağışlamasına yönelişimiz, O'nun rahmetine sığınışımızdır. O'nun sınırsız ve değişmez hakimiyeti karşısında boyun eğişimizdir. Fatiha'yı okuduğumuzda, ahirette vereceğimiz hesabı hatırlarız. Bütün benliğimizden vazgeçerek, kendisine kulluk edeceğimiz yegane varlığın Allah olduğunu bu sureyi okuduğumuzda tam olarak anlamış ve kabul etmiş oluruz. Bu nedenle Fatiha'sız namaz yoktur. Fatiha suresini okuyan her Müslüman ilk ayetlerde ilahi sözlerle Allah'a hamd eder. Sonra, Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz ayetiyle Allah'a kulluk bilincini sağlamlaştırır. İbadet ve itaat aşkını bütün benliğiyle yaratana şükrünü arz eder. Rabbimiz tüm insanlardan bu ayeti kerimeyle yalnızca kendisine kul olmalarını, ibadet ve itaat bilincini kazanmalarını istemektedir. Kulun bu uğurda yalnızca kendisinden yardım dilemesi gerektiğini belirtmektedir. Allah'a itaat etmek niyetiyle yapılan, kişiyi Allah'a yaklaştıran ve bir sevap umulan her hayırlı iş ibadettir. İbadet, itaatin zirveleşmiş boyutudur. Abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kurban kesmek bu ibadetlerden bazılarıdır. Her Müslüman bu ayeti kerimeyi okuyarak Allah'ın emir ve yasaklarına uygun bir hayat süreceğini ifade eder ve bunu günün 5 vaktinde her namazında tekrar eder. Ayrıca ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz diyerek bir özgürlük bildirisini dillendirmiş olur. Allah'tan başkasına kul ve köle olmayı reddettiğini, Allah'a kulluğunda şeytanla ve nefisle mücadelede yalnızca ondan yardım isteyeceğini ilan eder. Dünya hayatıyla ilgili her hususta Allah'tan yardım istediğini belirtmiş olur. Zira Müslüman için en büyük sığınak, dayanak ve güven duyulacak makam yalnız ve yalnız Yüce Allah'tır. Bu ayeti okuyan her Müslüman aynı zamanda hem ibadetlerinde hem her türlü duasında biz yalnız sana kulluk ederiz cümlesindeki gibi ben yerine biz diyerek ibadetlerin ve hayırlı her işin cemaatle yerine getirilmesine, inananların aralarındaki birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapılmış olur. Böylece cemaatle ibadetin önemi ve üstünlüğü de bu ayetle adeta teşvik edilmiş olur. Zira her işte böyle değil midir? Eğer bir davranış kitlelerce uygulanmaya başlandıysa, onun toplumdaki etkisi daha da artış göstermektedir. Bu nedenle ibadetlerin de cemaatle birlikte yerine getirilmesi büyük önem arz eder.
2: Kırk ayette ibadet.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Kamer Suresi 1-22. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler, hemen yüz çevirip, bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet. Ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik, bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar, bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler. Ve o görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm. Yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek

yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Hayat bir yoldur, dım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Lokman Aktepe. Fussilet Suresi 39 ila 44. ayeti kerimeler.

0: idi. Sadakallahu'l-azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde,

benle gelen mi? İstediğinizi yapın. O, yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde, onu inkar edenler, cezalarını görecek kitap bıraksaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba, yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Araf Suresi 199 ila 205. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda, onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan dostları, müşrikler, onları azgınlığa sürükler. Sonra ellerinden geleni artlarına komazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an, Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Mü'minun Suresi 1-2. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Huşuyla kılınan namaz kurtuluştur. Allah Teala'ya imanı tam olanlar, dünya ve ahiret hayatında kurtuluşa ermişlerdir. Bu müminlerin en belirgin özelliği de namazlarını huşu içinde

eda etmeleridir. Ayrıca onlar boş şeylerden yüz çevirir, zekatı verir, iffetli davranır, emaneti korur, sözlerini tutar ve namazlarına devam ederler. Cenab-ı Hak, insanoğlunu çamurdan yaratmış, onu ete kemiğe bürümüş ve ona hayat vermiştir. Ecelleri gelince de insanların canını alacak, kıyamet günü onları tekrar diriltip hesaba çekecektir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, kurtuluşa erenler, iman ettim demekle yetinenler değil,

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden

0: boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Cüz.
2: Dinleyeceğiniz bu cüzde Fussilet Suresi 47 ila 54. ayetler, Şura, Zuhruf, Duhan sureleriyle Câsiye Suresi 1 ila 32. ayetlerin meali yer almaktadır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatıp çıkar, ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah onlara, ilahlıkta bana ortak saydıklarınız nerede diye seslendiği gün, sana açıkça söyleyelim, içimizde sana ortak bulunduğuna dair bir tanık yok derler. Artık daha önce taptıkları şeyler onları terk edip kaybolmuş, kendileri de kaçıp kurtulacakları bir yer bulunmadığını anlamışlardır. İnsan iyi şeyleri istemekten usanmaz. Başına bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsiz ve karamsardır. Uğradığı bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir nimet tattırsak mutlaka şöyle diyecektir: bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum ama dönüp Rabbime varacak olsam bile onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim. Biz inkara sapanlara neler yaptıklarını mutlaka açık seçik bildireceğiz ve onlara kesinlikle ağır bir azap tattıracağız. Ne zaman insanoğluna bir lütufta bulunsak arkasını dönüp uzaklaşır. Başına bir kötülük geldiğinde de uzun uzadıya yalvarıp yakarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur'an Allah katından gelmiş, siz de onu inkar etmişseniz? Bu durumda böylesine kesin bir çatışma içine düşenden daha sapkın kim olabilir? Kur'an'ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Rabbini